Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.mustafefm.com.tr

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وضعه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات

الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

وجاوزنا ببني إسرائيل

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da,

içim çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey felluceli kahramanlar, düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler, selam olsun size ve selam olsun.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Sağ olun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Salmut sunar.
1: Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 1/5'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken, hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi. Hamas'a bağlı esirler medya ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşer ise, Gazze'nin Aksa Tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil El-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin El-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor. Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti. Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri TAPU ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel somut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filo'nun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantıda hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı. 10 Kasım 2022 tarihinde TOKİ tarafından başvuruları alınan ve hemen sonrasında kuralları çekilen İlk Evim İlk Arsam projesinin gecikmesine yönelik tepkiler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı illerde ön katılım bedelleri, bazı illerde ise yer belirleme kuralları çekilirken arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyatlar hak sahiplerini kara kara düşündürüyor. Hem deprem hem de ağır işleyişten kaynaklı gecikmelerin faturası dar gelirli vatandaşlara kesiliyor. projenin açıklanmasından bu yana geçen 4 yılı aşkın sürede inşaat malzemelerine gelen büyük zam oranları da birçok hak sahibini maddi açıdan arsalarında ev yapmalarını imkansız hale getirmiş gözüküyor. Dar gelirli vatandaşlar omuzlarına yüklenen ağır yüke çözüm getirilmesi için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Arsa hak sahipleri sosyal konut olmaktan çıkan TOKİ arsalarında yapılacak evler için devletten destek bekliyor. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dar gelirli arsa sahiplerinin mecliste sesi oldu. Dinç, şu an ciddi maddi külfete dönmüş olan müstakil arsalarda yapılacak konutlara ilişkin hak sahiplerine finansman desteği verilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Hüdapar Mersin Milletvekili Dinç, arsa sürecine ilişkin kapalı olan hususların da açıklığa kavuşması için de şu sorulara yanıt verilmesi için yetkililere seslendi.
2: Haberleri dinlediniz.
0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
6: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
7: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel. Gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
9: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
10: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Burası Hakk'ın sesi. Vuslat FM.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbn Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbn Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle. Düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545-347-1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537-203-3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Tahvil Yaprağı. Tahvil Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 9 Mayıs. Günün ayeti. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. Tevbe Suresi 51. Günün hadisi. Allah-u Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan kurtarır. Her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır. Kaynak Nesai. Günün sözü. Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu zekat. İslam yardımlaşma ve dayanışma dinidir. İslam, hayatın her yönünü kapsayıcı ve mükemmel bir sistemdir. Allah-u Teala, insanı yeryüzünde mesut yaşaması için İslam'la şereflendirmiştir. İnsanın saadeti, ancak hürriyetinin bilincine vardığında ve kendisinin bir mabudun kulu kölesi olduğunu, o mabudun kemal sıfatların tümüyle muttasıf olduğunu bilip buna inanmakla tamamlanır. İnsanın şerefli yaşaması ancak yardımlaşma ve dayanışma yoluyla tamamlanır. Bu yardımlaşma ve dayanışma karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanmalıdır. Yardımlaşma başkasına zulmedip onu istismar etmeye vesile olmamalıdır. Tüm beşeri nizamların üstünde olan İslam, insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir dindir. Bunu da insanın fıtratına uygun olarak yapar. İslam, önce akidenin düzeltilmesiyle işe başlar, sonra kainata ve hayata bakışı ve ahlakı düzeltir. Sonra da hayat yolunu düzenleyen kaide ve kurallar koyar. Önce bunların gelişmesini sağlar, sonra da isteyerek ve ikna yoluyla insanları hükmü altına alır. Zekat da Allah'ın teşrii kıldığı birçok kaide ve kurallardan sadece birisidir. Allah-u Teala bu kaideleri insanlığın saadeti için koymuştur. Bu kaide ve kuralların fert ve toplum hayatındaki faydaları açıkça görülmektedir. Zekatın amacı, ferdin malını kontrol altına almak, ferdin gelişmesinde fertler arasındaki adalet terazisini sağlamlaştırmak ve dolayısıyla ferdin adalet terazisine saldırmasını önlemektir. Ferdin gelişmesi, fıtri esaslar dikkate alınarak sağlanmalıdır. Bunu Hazreti Peygamber'in çeşitli beldelere ve kabilelere elçiler gönderdiğinde onlara söylediği sözlerde görüyoruz. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağırır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu bildir. Allah onlar üzerine her gün 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerine şunu bildir ki Allah onlar üzerine zekatı farz kılmıştır. Bu zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Günün duası. Allah'ım, her işimizin koruyucusu olan dinimiz ile bizi ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığımız, geçimimizi sağladığımız dünyamızı bizim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Amin. Takvim

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

11. Bölüm. Abdülmuttalip Safiye'yi dikkatle dinledi. Böyle mi diyeceksin babana Safiye? Babacığım, dilim varmıyor. Neden bizi üzüyorsun? Hayır hayır. Sen de demiyor musun? Dünyada ebedi kalmak yok diye. Daha sonra Berre'ye döndü. Sen neler diyeceksin Berre? Berre, gözlerinden süzülen yaşları kuruladı. Sonra mersiyesine başladı. Ey gözlerim! Aslı nesli temiz, tabiatı hoş. İstenildiğinde cimriliğe kaçmayan bir şeref sahibi olan için bol bol inciler saçarak bana yardımcı olun. O çakmağından alev fışkıran, daima evinde misafir için ocak yakılan, misafirini güler yüzle karşılayan mertebesi yüce bir kişi, yani Şeybetül Hamd Abdülmuttalip'tir. O kerem sahibi, izzet, şeref, fazilet sahibi, yumuşak tabiatlı, musibetlerin çoğaldığında ikramı artan, ihsanı çoğalan zattır. Kavmi arasında ay ışığı gibi parlayan bir faziletin sahibi olduğu münakaşasız kabul edilmiş olan kişidir. Ölüm ona geçen zamanın ve takdirin bozup dağıtmadığı bir halde sapasağlamken gelip çatmıştır. Berre mersiyesini bitirdi. Abdülmuttalip Atike'ye döndü. Sen de

neler söyleyeceksin kızım? Atike mersiyesine başladı. Gözlerim, yardımcı olun bana. Cimri davranmayın ki herkes uykusuna çekildikten sonra bol bol ağlayayım. Daha sonra Ümmü Hakim Beyza, Ümeyme, Erva mersiyelerini okudular. Abdülmuttalip bunları dikkatle dinledi. Onlara gönüllerine alacak sözler söyledi. Akşam yemeğinden sonra çocuklarının hepsi Abdülmuttalip'in karşısında yerlerini almışlardı. Abdülmuttalip sözü uzatacak kadar kendisini iyi hissetmiyordu. Kuruyan dudaklarını bir iki yudum zemzemle ıslattıktan sonra kendilerini iftihar edebilecek bir şekilde yetiştirdiğini kısa cümlelerle anlattı. Ve daha sonra şöyle devam etti. En büyük derdim, gözlerimin nuru yavrumu bunu söylerken torununa bakıyordu. Kimin bakacağı, nasıl bakacağıdır. Söyleyin bakayım, kim bakacak ona? En büyükleri olan Haris cevap verdi. Her birimiz ona kendi yavrumuz gibi bakarız. Evimizde bulunmasından şeref duyarız babacığım. Abdülmuttalip bu sözlerden memnun olmuştu. Oğullarından Zübeyir, Ebu Talip ve Abdullah'ın anneleri birdi. Beni Mahsun kabilesinden Fatıma bin Ais. Abdülmuttalip Muhammed'ine bu iki amcasının bakmalarını daha uygun bulmaktaydı. Diğer çocuklarından da aynı iyiliği beklemesine rağmen bu ikisini tercih edişinin sebebi aynı ananın çocukları olmalarıydı. Ben her birinizden memnunum. İçinizden kime emanet etsem ona bakmayı şeref sayacaktır. Bundan eminim. Ancak Ebu Talip ile Zübeyir, Abdullah'ın ana bir kardeşi olduklarından kura çekilmesini istiyorum. Daha sonra yanında sessizce duran torununa döndü. Sen hangi amcan istersin yavrum? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Kalktı ve Ebu Talib'in kucağına atıldı. Bu arada yapılan kurada Ebu Talib'e çıkınca netice kesinlikle belli oldu. Ebu Talip çoktandır arzu ettiği emeline kavuşan bir insan gibi sevindi. Ayrılırken Abdülmuttalip'in izniyle elinden tuttuğu yeğenini evine götürdü. Şu kadar ki her gün yine gelecek, dedesinin yanında bulunacaktı. Fatıma, ne var ya Ebu Talip? Gel bak, kimi getirdim? Fatıma geldi. Kocasının yanında Muhammed duruyordu, eğildi, yanaklarından öptü. ''Hoş geldin yavrum.'' dedi. ''Hoş bulduk yengeciğim.'' ''Fatıma, artık Muhammed'imiz hep yanımızda kalacak. Bizim oğlumuz olacak.'' ''Ne iyi, ne saadet, ne tatlı haber getirdin ya Ebu Talip.'' Daha sonra eğildi, tekrar kucakladı. ''Aramıza hoş geldin oğlum. Artık senin annem ben olacağım. Sen bana kendi oğullarımdan daha sevgili, daha değerli, daha aziz olacaksın.'' Bu sözler samimiyet dolu bir kalbin ifadeleriydi. Gerçek manasıyla sevgi, şefkat ve merhamet doluydu. Muhammed'i ta ilk gününden beri sevmişti. Onu gördükten, onu tanıdıktan sonra sevmemek mümkün olamazdı. Daha bu yaşta baba yüzü görmeyen, anadan mahrum kalan fakat emsalsiz bir güzelliği, mükemmel bir edep ve terbiyesi olan bu yavruya o güne kadar daima şefkatle, daima merhametle bakmış. Bu şefkat ve merhamet zamanla tarif edilmez bir sevgiye dönüşmüş. Öz annesi gibi sevmiş, öz annesi gibi hoşlanmıştı. Haşimoğulları arasında açan, solmayan bir güldü o.

Ebu Talip evine bereket ve saadet geldiği inancında Fatıma ile beraberdi. O gece babasının ilerleyen hastalığıyla üzgün olan kalbi, aynı zamanda başına saadet tacının konduğu inancıyla da doluydu. Yatağına girdiği zaman gönlü bazen babasına gidiyor, üzgün dönüyor, sevgili yeğeninin yanına geliyor, huzur buluyordu. Çok geçmeden Abdülmuttalip öldü. Mekke mateme büründü. Halk gerçek manasıyla büyük bir üzüntüye kapıldı. Çünkü Abdülmuttalip güce, kuvvete, zorbalığa değil, fazilete, iyilik ve ihsana dayalı bir mevkiin sahibiydi. Hayatı boyunca sadece suçun ve suçlunun, sadece kötünün ve kötülüğün karşısında cephe almış, daima iyiliğin, edebin, faziletin bulunduğu safta hem en ön safta yer almış, daima ezilenin yardımcısı olmuş, yetimler, dullar onu kendileri için bir sığınak olarak tanımışlardır. O sadece Haşimoğullarının değil, bütün Kureyş'in büyüğü sayılmıştı. Karşısına çıkarak onunla büyüklük yarışına kalkanlar zor karşısında değil, fakat nereden geldiğini bilmedikleri manevi kuvvetlerin Abdülmuttalib'e yardımcı olduklarını göre göre ikinci derecede olmayı gönüllü olarak kabul etmişler. Hadiseler daima Abdülmuttalib'in yanında, ona yardımcı olarak tecelli etmiş, onu Mekke'nin büyüğü, Kureyş'in büyüğü olma mevkiine getirmişti. Haşimoğullarının evinden bir feryat yükseldi. Bu feryat, 80 yıldır dimdik ayakta duran, gittikçe sağlamlaşan, köklerini halkın gönlüne salan bir ağacın devrildiğini anlatıyordu. Bu ulu ağaç, nice yolcuyu gölgesinde dinlendirmiş, nice misafir bu gölge altında ikram görmüş, nice dul ve yetim bu ağacın meyvesiyle beslenmişti. Ağıt kısa zamanda Haşimoğullarını açtı. Ümeyye, Mahzun, Adi, Zühre oğulları derken diğer ailelere sıçradı. Kısa zamanda yıldırım hızıyla bütün Mekke vadilerinde çınladı. Abdülmuttalip öldü. Abdülmuttalip öldü. İki cümleden ibaret olan bu kısa haber, ateşle barut gibi yan yana gelince her girdiği kulağı yaktı. Her işitenin gönlünü yangın yerine çevirdi. Büyük ağladı, küçük ağladı, kadın erkek ağladı. Mekke şehrinin üzeri hüzünlü bulutlarla örtüldü.

Abdülmuttalib'in cesedi sidr ağacının yaprağıyla yıkandı. Bu ona hürmet duygusunun bir ifadesiydi. O güne kadar Mekke'de hiçbir şahsın cenazesi için böyle bir şey yapılmış değildi. Şehir içinde açık olan hiçbir ticaret yeri yoktu. Hepsi kapatılmıştı. Bundan böyle çarşılar günlerce kapalı kalacak, günlerce ticaret yapılmayacaktı. Yemen işi kıymetli kumaşlara sarılan ceset, tabutuyla birlikte omuzlara alındı. Ellerin üzerine kaldırıldı. Ve bir daha dönmemek üzere evinden çıkartıldı. Ardında iyilikle gönüllerini satın aldığı bir sürü insan bırakarak hacın kabristanına doğru yol almaya başladı. Ağlayan insanlar arasında gönlü yanık bir gül yüzlü yavru da vardı. Gözlerinden teessür içinde nurlar damlayan bu yavru ona ağlamaya herkesten daha layıktı. Çünkü dünyada sevilmeye en layık olanı herkesten çok sevdiğinden hiç şüphe olmayan bir dedeydi o. O, torununun alemlere rahmet olduğunu müjdelendiği günlere erişememiş ama onun o makamlara layık olduğuna inanmış, sevmesi ibadet olan zatı daha bu yaşındayken keşfedip çılgınca sevmiş olan ihtiyardı. Bütün insanlığa, dünyanın ve ahiretin saadet rehberliğini yapacak olan alemlerin efendisine annesiz babasız kalmanın acısını o unutturmuş. Yalnızlığın, öksüzlüğün acılarını o dindirmişti. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacak olan Yüce Allah'ın takdiri, öksüzlüğün en acı günlerinde acılarını dindirme görevini Abdülmuttalib'e vermişti.''

Ümmü Eymen, herkesi keder içinde bırakıp giden efendisinin ardından yaşlı gözlerle bakarken kalabalık arasında bir çift yaşlı göz daha gördü. Bu, 2 sene önce Evvada annesinin cenazesinden ağlayarak ayırıp getirdiği, bağrına basarak ilk acılarını dindirmeye çalıştığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. "Hani oğlum, ben onsuz yemek yemem," diyerek açlıktan çatlasa da Muhammed'i olmadıkça yemeğini yemeyen ihtiyarın ardından bir daha hıçkırdı Ümmü Eymen. O, sadece bir öksüze olan bu şefkati ve merhameti sebebiyle yüzyıllar boyu adı unutulmayacak bir şerefi dünyaya bırakıp gidiyordu. Dünyanın hiçbir yerinde eşi bulunmayan mübarek bir suyu hararetten çatlayan, dayanılmaz sıcaklar altında kavrulan halka hediye etmesi de asla küçümsenemezdi. Bir zamanlar amcası Muttalib'in devesinin terkisinde Yesrib'den küçük bir çocuk olarak gelen ve "bu kimdir?" diyenlere "abdi, kölemdir" cevabı verildiği için Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi lakabı olan Şeybe, şimdi insanların omuzlarında dünyayı terk ediyordu. Gerçi halkın yakıştırdığı bu ismin manası Muttalib'in kölesi demekti. Fakat ona Abdülmuttalib diye hitap edenler, Muttalib'in kölesi değil, Mekke'nin ve Kureyş'in efendisi demek istiyorlardı. İhtimal ki asıl adı unutulmasın diyenler ona Şeybe diye hitap etmeyi doğru bulmamış, Şeybetül Hayr, Şeybetül Hamd diye anmayı bir vicdan borcu bilmişlerdi. Ona son vazifesini yapma arzusuyla ardından yürüyenler, onu büyük dedesi Kusay'ın gömülü olduğu yere getirdiler. Bu kabristana Hacun deniliyordu. Gözyaşları arasında oraya gömüldü. Dünyada sevilmesi ibadet olanı, insanlığın huzur ve saadet rehberini, iman önderini, Nebiler serverini hudutsuz bir sevgiyle seven, hudutsuz bir şefkat ve merhametle ona kucak açan bu ihtiyar, gittiği alemde nasıl bir muamele görecek, nasıl karşılanacak? Onun davasını durdurabilmek için her çareye başvuran Ebu Cehil'le, Ebu Leheb'le birlikte o da cehennemde mi bulunacak? Yoksa Habibi Edib'ine yaptığı hizmeti, gösterdiği şefkati daha geniş bir rahmetle karşılamaya kadir olan Allah'ın sonsuz rahmeti onu kucaklayıp saracak. Alemlere rahmet olanı merhametle kucaklayan kollar daha geniş bir rahmetle mi sarılıp bürünecek? Bu satırların yazarı, Habibi Hüda'ya karşı yapılan hiçbir hizmetin karşılıksız kalmayacağı inancıyla, gönlünün ikinci ihtimalle birlikte olduğunu arz etmekten kendini alamıyor. Allah sonsuz merhamet, bitmek tükenmez şefkat sahibidir. Ebu Talip Hacun kabristanından gözü yaşlı döndü. Bir babayı, hele Abdülmuttalip gibi bir babayı kara toprağa vermek kolay mıydı? Kendisi evli barklı yetişkin bir adamdı. Bununla beraber kendi bir an için himayesiz kalmış, öksüz bir çocuk gibi hissetti. Ama bu çok sürmedi. Kendisi himayeye muhtaç olursa, gerçekten bakılma ihtiyacında olanlar ne yapardı? O gece Abdülmuttalib'in evinde yapılan toplantıda ittifakla Ebu Talib'i aile büyüğü olarak kabul ettiler. Artık o, Haşimoğullarının reisi durumuna geçmişti. Bu, babasının yerine geçmesi demekti. Ancak Abdülmuttalib, Kureyş'in bütün kolları tarafından sevilen, sayılan bir mevkiin sahibiydi.
Onun oğlu ve Haşimoğullarının reisi olarak Ebu Talib'in de aynı sevgiye, aynı saygıya ulaşabilmesi için beklemesi, babasının yolundan azimle yürümesi gerekiyordu. Evine daha bu hafta içinde gelmiş olan sevgili yeğenine karşı gerçek manasıyla derin bir sevgi duyuyordu. Bu sevginin üç sebebi vardır. Hayatının baharında gurbet elde ölüp giden sevgili kardeşinin yetimi olması, onun diğer çocuklara hiç benzemeyen mükemmel bir edep ve terbiyeye sahip bulunması, bunlara ilave olarak Yüce Allah'ın onu hususi bir sevgiyle sevdirmesi. Ebu Talip bir gece bu konuyu hanımı Fatıma'yı Esediye'ye anlattı. Babam bu çocuk için deli divane oluyor. Onsuz duramıyordu. Ben de aynı haldeyim. Bana kalırsa onun ayrı bir kaderi var. Biz bu kaderin hizmetçileriyiz, dedi. Fatıma onu tasdik etti. Doğru söylüyorsun ya Ebu Talip. Ben de öyleyim. Çocuklarımdan hiçbirini bu gül yüzlü Muhammed'i senin sevdiğinden daha çok seviyorum. Bazen duruyor, kendi kendime soruyorum. Acaba annesi Amine bu yavruyu benim sevdiğim kadar seviyor mu diye. Bu konuda seninle beraberim. Evet, onun için tayin edilmiş bir kader var. Biz bu kaderin hizmetçileri ama şerefli hizmetçileriyiz. Bütün ömrüm boyunca bu yavrunun hizmetiyle uğraşsam asla yüksünmem.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
0: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
0: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı. Kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
7: Vuslat FM.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

0: Bilgi Pınarı.
1: Bilgi Pınarı.
0: Alışılmış yarışma programlarının dışına taşan tarzıyla muhabbetin ve bilginin paylaşıldığı bir programda buluşalım. Öğrenmek için ben de varım diyorsanız sizleri Bilgi Pınarı'na çağırıyor. Bilgi Pınarı her cumartesi saat 10.30'da radyonuz Vuslat FM'de. Bilgi Pınarı her cumartesi saat 10.30'da radyonuz Vuslat FM'de.
2: Bilgi Pınarı başlıyor. Bilgi Pınarı başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالمlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun güzide Resulü Muhammed Aleyhisselam'a, pak âline ve ashabına olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket getiren bu güzel vakitte sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bilginin hayat verdiği, hikmetin gönüllere dokunduğu bir yolculuğa hoş geldiniz. 101.1 Vuslat FM mikrofon başında ben Erkan Sezer. Bilgi Pınarı yarışması ile karşınızdayız. Bu programda İslam'ın engin ilim hazinesinden süzülen sorularla hem bilgimizi tazeleyecek hem de yeni ufuklara yelken açacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki ilim sadece öğrenmek değil, aynı zamanda anlamak, yaşamak ve paylaşmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim öğrenmek her Müslümana farzdır buyruğunu kendimize rehber edinerek çıktığımız bu yolda siz kıymetli dinleyicilerimizle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdi Bilgi Pınarı'nın gönüllerimize akacak bilgilerinin zamanı. Hazırsanız yarışmamız başlıyor efendim.

Program boyunca bizlere katılmak isteyen kıymetli dinleyenlerimiz 0545 359 5515 0545 359 5515 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, ilk yarışmacımızı alacağız inşallah. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyna aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi, nasılsınız?
0: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Allah razı olsun, Allah sizden razı olsun, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden inşallah abim. İsminizi alabilir miyiz?
1: Murat İnce Demir.
0: Murat İnce Durmuş abi.
1: İnce Demir, evet abi.
0: Hoş geldin Murat abim.
1: Hoş bulduk abim benim.
0: Çalışıyorsunuz.
1: Çalışıyorum abi.
0: Allah kolaylıklar versin inşallah. Murat abi, programın içeriğini biliyorsunuz zaten.
1: Biliyorum abi, biliyorum.
0: O zaman size hazırsanız ilk sorumuzu soralım abi.
1: Biliyorum abi.
0: İlk sorumuz İslam inanç esaslarından, imanın şartlarından bir soru olacak inşallah. Allah'ın tek varlık olduğunu, ortağının bulunmadığını ifade eden kavram hangisidir? Soru anlaşıldı inşallah.
1: Evet, evet.
0: A. Tevhid. B. İhlas. C. Takva. D. Tevekkül.
1: C. Takva.
0: C. Takva diyorsunuz abi. Bakalım, evet. İnşallah.

0: Evet Murat abi, soruyu galiba tam anlayamadık.
1: Bir daha sor abi.
0: Cevap yanlış abi. Cevap şöyleydi. Tevhiddi. Allah'ın bir ve tek olduğunun, ortağının bulunmadığını. Tevhid cevap olacaktı inşallah.
1: Evet.
0: Tevhid inancı Allah Azze ve Celle'nin bir ve tek olduğunun, eşinin ve benzerinin olmadığını, bir birlik inancını ifade eden bir kavramdır. İslam'ın da temel inanç prensibidir tevhid. Bütün peygamberlerin ortak mesajı olan tevhid inancı idi. İnşallah Murat abi haftaya bir daha deneyelim.
1: Hayırlısı inşallah. Allah razı olsun.
0: Hayırlısı. Allah sizden de razı olsun. Katılımınız için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve söylemek istediğiniz bir şey var mı Murat abi?
1: Müslümanlar,
0: aleyküm selam abim. Allah'a emanetsiniz. Allah kolaylıklar versin inşallah.
1: Allah razı olsun.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, program boyunca bizlere katılmak isteyenler 0545 359 5515 0545 359 5515 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Unutmamak gerekir ki burası bir sınav salonu değildir. Burası bir muhabbet halkasıdır. Heyecan yapmamızın bir anlamı yok. Beraber öğreniyoruz, yanlışlarımızı düzeltiyoruz, bilmediklerimizi öğreniyoruz. Programın başında da dediğimiz gibi ilim sadece bilmek değildir, yaşamak ve paylaşmaktır. Evet, bir telefonumuz daha var, alalım onu. Alo.
1: Selam aleyküm hocam.
0: Ve aleyna aleyküm selam abim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben Gergerli Yasin.
0: Evet. Yasin abim hoş geldin. Nasılsın abim?
1: Çok şükür abi. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Çok şükür Yasin abim. Biz sana daha önce kitap hediye ettik mi Yasin abim?
1: Etmediniz. Etmediniz hocam. Hadi. Ben bir ara çıktı.
0: İnşallah bu sefer bir daha çıksın.
1: İnşallah kulaklık vardır hocam.
0: Peki Yasin abi, zaten programın içeriğini biliyorsunuz.
1: Biliyorum.
0: Bizim daimi katılımcımızsınız.
1: Allah razı olsun.
0: Size inşallah hazırsanız ilk sorunuzu soralım.
1: Sorun hocam.
0: İlk sorumuz şöyle Yasin abi. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir? A. Cebrail. B. Azrail. C. Münker Nekir. D. Mikail.
1: C hocam.
0: C. Münker Nekir diyorsunuz. Bakalım.
1: Evet.
0: Abi. Ufak bir aksaklık oldu. İnternette ufak bir problem oldu. Biz şey yapalım şimdilik. Devam edelim. Yasin abim doğrudur cevabınız. Dört büyük meleklerden olmayan Münker ve Nekir'dir. Cebrail, Azrail, Mikail gibi melekler dört büyük meleklerdendir. Dördüncüsü de İsrafil aleyhisselamdır. Biz bu hafta inşallah daha çok böyle İslam inanç esaslarını ya da halk arasındaki ismiyle imanın şartlarını konu alacağız. Bu ağırlıkta sorular soracağız.
1: Evet hocam.
0: Tebrik ederiz abi. İlk sorunuzu bildiniz.
1: Allah razı olsun.
0: O zaman ikinci soruya geçelim abi.
1: Geçek hocam.
0: İkinci sorumuz da şöyledir. Allah'ın vahiylerinin toplandığı ilahi kitaplara iman hangi esaslarla ilgilidir? Hangi esasla ilgilidir? A. Kitaplara iman. B. Peygamberlere iman. C. Meleklere iman. D. Ahirete iman.
1: Kitaplara iman.
0: Kitaplara iman diyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: Evet Yasin abi. Bakalım inşallah.

0: Evet Yasin abi, tebrik ederiz.
1: Allah razı olsun.
0: Bunu da bildiniz. Şimdi program sonunda inşallah sizi kuraya dahil edeceğiz.
1: İnşallah hocam.
0: Hayırlısı olsun inşallah. Allah kolaylıklar versin sizlere de.
1: Amin amin, sağ ol hocam.
0: Allah yardımcınız olsun. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Valla Murat İncedurmuş abiye selam olsun. Alaaddin Sertan, Mehmet Cengiz, Ayhan Kepinkaya, Nexon çalışanlarına. Burada Murat abi biraz dersine çalışsa iyi olur hocam.
0: Diyelim biz de abi. Çalışsın inşallah.
1: Kendinize iyi bakın, hayırlı yayınlar.
0: Allah'a emanetsiniz, selametle inşallah.
1: Allah razı olsun.

0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bir yarışmacımız daha var. Alalım onu inşallah. Alo. Alo. Herhalde telefonda bir problem var. Alo. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, program boyunca programa katılmak isteyenler 0545-359-5515 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Bilgi Pınarı hız kesmeden devam etmektedir. Bir telefonumuz daha var, alalım onu da. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Şehit Duran'dan İbrahim Çelikoğlu.
0: Şehit?
1: Duran'dan İbrahim Çelik.
0: Şehit Duran'dan İbrahim Çelik. İbrahim abim, hoş geldiniz. Nasılsınız abim? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun hocam. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Çok şükür İbrahim abi. Allah bugünümüze, yarınımıza da iyilikler ve güzellikler versin inşallah.
1: Elhamdülillah inşallah.
0: İbrahim abi, programın konseptinden haberiniz var.
1: Evet hocam, biliyorum.
0: İnşallah hazırsanız size ilk sorumuzu soralım.
1: Hazırım inşallah.
0: İbrahim abim, şöyle bir sorumuz. Öldükten sonra insanların hesap vermek üzere yeniden diriltilmesine ne at verilir? Öldükten sonra dirilmeyi soruyoruz. Buna ne at verilir? A. Mizan. B. Mahşer. C. Ba'z. D. Berzah.
1: Yani mahşer hocam. Yani bir daha şıkları alabilir miyim hocam?
0: Tamam, bir daha şıkları vereyim. Öldükten sonra dirilmeyi soruyoruz. A. Mizan. B. Mahşer. C. Ba'z. D. Berzah.
1: Berzah, mezarlık olduğu için mezarlık alemine derler. Berzah alemi.
0: Evet.
1: Mizan da hesap görülen yer. Diğeri neydi hocam?
0: Ba'z ve mahşer kaldı geriye.
1: Mahşer hocam.
0: Mahşer diyorsunuz abi.
1: Evet hocam.
0: Bakalım
1: evet.
0: İnşallah İbrahim abi.

0: şey yapalım.
1: Yanlış mı hocam?
0: İbrahim Bey. Üzülmesen Müslüman, affedir batıl gider. İbrahim abi, makinenin azizliğine uğradık. Cevap Bağız olacaktı. Biraz belki Arapça şeyinden karşılığından dolayı biraz mahşerde bizi hataya düşürdü
1: toplanma
0: galiba.
1: Toplanma yeri hocam. Evet,
0: mahşer toplanma alanı. Bizim Amentu'daki vel ba'su ba'del mevt dediğimiz ölümden sonra diriliş, ba'as kavramı ölümden sonra dirilişi ifade eden bir kavramdır. Dediğiniz gibi mizan, hesabın görüleceği yer, berzah, ölüm ile kıyamet arasındaki o ara bekleyiş alemidir. Ba'as dediğimiz işte diriliştir. İnşallah haftaya tekrardan katılımınızı bekliyoruz
1: hocam.
0: İbrahim abi.
1: Sağlık olsun hocam.
0: Eyvallah İbrahim abim.
1: Biraz şaşırdık ama yapacak bir şey yok. Bu hafta
0: yani olur abi, bazen çeldirici şıklar olabiliyor. İnsan düşebiliyor. Biraz da heyecana da vermek
1: hocam,
0: lazım.
1: Hocam ben bazı bazı diye anladım.
0: Ha, o bazı diye ben... anladınız.
1: Evet hocam.
0: He, olabilir abi. Sağlık olsun inşallah.
1: Sağlık olsun hocam.
0: Allah'a emanetsiniz abim.
1: Hocam buradan arkadaşlar ses kalan gönderin.
0: Buyurun abi.
1: Erkan Gündüz'e, Mehmet Şafetçi'ne, Alakçı Şarkı'na. Tüm Müslümanlara selam. Yine kendi sizlere selam olsun.
0: Aleyna aleyküm selam abim. Baş tacısınız. Allah kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam abim.

0: de en doğrusu.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımız hız kesmeden devam etmektedir. Bir yarışmacımız daha var, onu alalım. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyhinaleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar
1: diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyiz abi? Anlayamadım abi.
2: Alaaddin Sertat.
1: Alaaddin abi.
2: Evet.
1: Nasılsın Alaaddin abi? İyisin inşallah.
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Elhamdülillah. Çok şükür abim benim. Şimdi programın içeriğini biliyorsunuz. Biz direkt hız kesmeden sorulara geçelim İbrahim abi, Alaaddin abi.
2: Tamam, güzel.
1: Size inşallah şöyle orta düzey bir soru soralım. Alaaddin abi, sorumuz şöyle. Aşağıdaki kitap peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hani hangi kitap hangi peygambere verilmiş? Burada bir eşleştirme yapmışız. Bunlardan bir tanesi yanlış. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Aleyhisselam. A. Kur'an Hazreti Muhammed. B. Tevrat Hazreti Musa. C. İncil Hazreti Davud. D. Zebur Hazreti Davud.
2: C.
1: C diyorsunuz. İncil Hazreti Davud diyorsunuz. Bakalım abi.

0: Tebrik ederim abim. Soruyu bildiniz Alaaddin abim. Şimdi ikinci soruyu soracağım inşallah. Dikkatle dinleyin soruyu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice'nin vefatından sonra ilk kiminle evlenmiştir? Efendimiz Hazreti Hatice'nin vefatından sonra ilk kimle evlenmiştir? A. Hazreti Safiye, B. Hazreti Zeynep, C. Sevde annemiz, D. Ümmü Seleme annemiz.
1: Yani abim değilim doğrusu, abisim söyleyecek. Ümmü Seleme demek istiyorum.
0: Efendim?
1: Ümmü Seleme.
0: Ümmü Seleme diyorsunuz abi, bakalım inşallah. Üzülme sen Müslüman, hak gelir batıl gide. Evet Alaaddin abim, maalesef Ümmü Seleme değil, Sevde annemiz.
1: Evet, size arasında kardeşim zaten.
0: İnşallah. İkisi arasında kaldınız. Ümmü Seleme dediniz. İnşallah haftaya tekrar katılımınızı bekliyoruz abi. İletmek istediğiniz bir şey var mı? Evet abi.
1: Ben Çelik Cabe'ye gel Yasin abi'ye ayağım çektim bayağı. Bütün dinleyicilere
0: sana
1: selam olsun.
0: Sizlere de kolay gelsin. Ve aleyna aleyküm selam. Allah sizlere de kolaylık versin Alaaddin abi. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun inşallah.

Program boyunca bizlere katılmak isteyen kıymetli dinleyenlerimiz için tekrardan bir telefon hatırlatması yapalım inşallah. 0545 359 5515 0545 359 5515 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Hep beraber öğrenmeye, bir ilim yolculuğuna çıkmak için programa katılabilirsiniz. Dediğimiz gibi heyecan yapmadan, burayı resmi bir sınav yeri gibi değil de bir muhabbet ortamı gibi düşünerek katılalım. Bu arada katılımcılarımızın genelinde soruyu biraz daha anlayamamasının sebebi etraftan gelen gürültüdür. Soruyu anlamak için biraz daha sakin yerlere de geçebiliriz. Bunu da hatırlatmış olalım inşallah.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bir yarışmacımız daha var. Alo. Ve aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Ahmet Akdoğan. Hayırlı yarışmalar.
0: Allah razı olsun Ahmet abim. Nasılsınız abim?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz abim. Programın içeriğini zaten biliyorsunuz Ahmet abi.
1: Aynen biliyorum.
0: Şöyle hazırsanız size ilk sorumuzu soralım.
1: Abi.
0: İlk sorumuz şöyle Ahmet abim. Peygamberlerin günah işlememe ve masumluk özelliğine ne ad verilir? Peygamberlerin özellikleri vardı, ortak özellikleri. Bunlardan günah işlememe ve masum olma özelliğini soruyoruz. Buna ne denirdi? A. Sıdk, B. Fetanet, C. İsmet, D. Tebliğ. A. Sıdk, B. Fetanet, C. İsmet, D. Tebliğ.
1: Aa, son kararım
0: diyorsunuz abi. Bakalım inşallah.

Ahmet abim sağlık olsun. Peygamberlerin günah işlememe sıfatına biz ismet diyorduk abim. Sıdk, doğruluk sıfatıdır. Fetanet zeki olmaları, tebliğ, Allah'ın dinini eksiksiz bir şekilde ulaştırmaları. İsmet ise günahsız ve masum olmaları anlamına gelir. Bunları da öğrenmiş olduk. Allah sizden razı olsun. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. İletmek istediğiniz, göndermek istediğiniz selamınız var mı abim? Allah razı olsun Ahmet abim. Haftaya bekliyoruz inşallah. Aynı saatte buradayız. Allah'a emanetsiniz.

Evet efendim, program boyunca bizlere katılmak isteyen kıymetli dinleyenlerimiz 0545 359 5515 0545 359 5515 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Programa katılabilirler inşallah. Programımız devam etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimizi programa davet ediyoruz.

0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımız devam etmektedir. Bir telefonumuz vardı ama telefonumuz düştü. Katılmak isteyen kıymetli dinleyenlerimiz tekrardan 0545 359 55 15, 0545 359 55 15 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Programımıza dahil olup katılabilirler efendim. Evet, bir telefonumuz daha var, onu alalım inşallah. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız abim, iyisiniz inşallah?
1: Hamdolsun, elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, isminizi alabilir miyiz?
1: Tabii ki, ben Ayhan Çetinkaya.
0: Ayhan Çetinkaya. Ayhan abim nasılsınız?
1: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah abim. Programımızı zaten biliyorsunuz Ayhan abi.
1: Evet hocam.
0: Size inşallah iki soru soracağız. Hazırsanız ilk sorumuzu soralım inşallah.
1: Hazırım, buyurun hocam.
0: İlk sorumuz şöyle Ayhan abi. Öldükten sonra kabirde insanları sorgulayacak olan melekler hangileridir? A. Hafaza melekleri. B. Münker Nekir. C. Kiramen Katibin. D. Rıdvan ve Malik.
1: Münker Nekir hocam.
0: B şıkkı diyorsunuz. Bakalım inşallah.

0: Tebrik ederiz abim.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bildiniz ilk soruyu.
1: Allah razı
0: olsun. Şimdi ikinci soruya geçelim inşallah.
1: Tabii, buyurun hocam.
0: İkinci sorumuz şöyle. Yine İslam inanç esaslarıyla alakalı. Allah'ın her şeyi işitmesi anlamına gelen subuti sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın her şeyi işitmesi anlamına gelen sıfatını soruyoruz. A. Basar. B. Semi'. C. Kelam. D. Hayat.
1: Hayat olmadığını biliyorum.
0: Görmek, pardon estağfurullah, işitmek, her şeyi işitmesi.
1: Seçenekleri bir daha alabilir miyim?
0: A. Basar. B. Semi'. C. Kelam. D. Hayat.
1: A ile B arasında kaldım.
0: O zaman biraz akıl yürüsün abi. Diyeceğim ama gerçi...
1: Basar göz demek yani, yanılmıyorsam eğer.
0: Evet.
1: B şıkkı neydi?
0: B. Semi.
1: B olması lazım. Yani büyük bir ihtimalle.
0: Büyük ihtimalle. Peki alalım o zaman, bakalım inşallah cevaba. Hep birlikte maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Ayhan abim tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İkinci soruyu da bildiniz. Dediğiniz gibi basar görmek demektir.
1: Evet, göz Allah'ın olduğunu biliyordum. Diğer üçüncü ve dördüncü şıkların olmadığını da biliyordum. Tek opsiyon kaldı, o da B şıkkı.
0: Evet, semi'a sıfatı işitmek zaten sem'a işitme şeyinden geliyor.
1: Evet,
0: her şeyi
1: evet.
0: İşiten Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesidir dedik. İnşallah buraya sizi dahil edeceğiz. İletmek istediğiniz, göndermek istediğiniz selam var mı Ayhan abi?
1: Bir hadis maili paylaşabilir miyim?
0: Tabii, buyurun.
1: Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kaynak Tirmizi'de geçiyor.
0: Evet.
1: Estağfirullah. İlimden bir kısım vardır ki gizlenmiş mücevherat gibidir. Onu ancak Allah'ı bilenler, arifler bilirler. Allah'ı bilenler bu ilimden söz ettiklerinde onların sözlerini sadece Allah'tan gafil olan kimseler anlamazlar. Allah-u Teala'nın bu ilmi kendisine nasip ettiği bir kulu asla küçük görmeyin. Zira Allah-u Teala'nı hor görmemiştir. Hor görmediğinin delili ise bu ilmi ona vermiş olmasıdır. Sadaka Resulullah.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir de buradan Mehmet Hasan'a selamlarımı iletiyorum. Bir de Alaaddin Sertağ'a, Kahtalı Yasin'e, Aydın'a, Ali'ye ve sesimin, bir de İbrahim Çelik'e, sesimin ulaştığı bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Sizlere de inşallah buradan selamlarımı iletiyorum.
0: Aleyhine aleyküm selam abi.
1: Allah'a emanet olun. Selam aleyküm.
0: Selametle. Allah kolaylık versin abi.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, bir telefonumuz daha var. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam abim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun.
0: İsminizi alabilir miyim abi?
1: İsmim İbrahim Akman.
0: İbrahim Akman. İbrahim abi, evet. Durumlar nasıl inşallah?
1: Elhamdülillah abi, sizin nasıl iyidir inşallah?
0: Elhamdülillah, çok şükür. Çalışıyorsunuz galiba İbrahim abi.
1: Yok, şu an bugün tatilim hocam.
0: Bugün tatilsiniz.
1: Ya bakın, nasılsın?
0: İyi istirahatlar diliyoruz o zaman.
1: Allah razı olsun, size de kolay gelsin inşallah.
0: Allah razı olsun. Programın içeriğinden haberdarsınız.
1: Evet evet, haberdarız hocam.
0: O zaman size ilk sorumuzu soralım. İbrahim abi, hazırsanız.
1: Tamam hocam.
0: Peygamberlere iman konusundan bir soru soracağız. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları eksiksiz bir şekilde insanlara bildirmesine ne at verir?
1: Tabii hocam.
0: Almış oldukları vahyi iletme ve bildirmelerine verilen bir sıfattır bu. A. Emanet. B. Tebliğ. C. Fetanet. D. Sıdk.
1: B. Tebliğ olması vardı hocam, tebliğ.
0: Bakalım inşallah İbrahim abi.

0: Tebrik ediyorum İbrahim abi. İlk soruyu bildiniz.
1: Sağ ol hocam. Allah razı olsun.
0: Tebliğdir. Peygamberlerin Allah'tan almış olduğu vahyi iletmeleri, Allah'ın dinine çağırmalarına tebliğ diyoruz. Peygamberlerin sıfatlarından da birisidir.
1: Tebliğ. Evet hocam.
0: Peki ikinci sorumuza geçelim hazırsanız inşallah.
1: Hazırım hocam.
0: Bu da ahirete imanla ilgili bir sorumuz. Sevap ve günahların tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir? Sevap ve günahların tartılacağı manevi teraziye ne ad verilir? A. Sırat. B. Berzah. C. Mizan. D. Mahşer.
1: C. Mizan hocam.
0: Mizan diyorsunuz abi. Bakalım inşallah.
1: Evet hocam.

0: Evet İbrahim abim, iki soruyu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun katılımınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Programın sonunda sizi de kuraya dahil edeceğiz.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
0: İletmek istediğiniz bir şey var mı abi, mesajınız, selamınız?
1: Buradan kuzenim Mehmet Akman'a ve Hüseyin Akman'a selamlarımı iletiyorum. Bu kadar hocam. Allah sizden razı olsun. Sizlere kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Allah
1: sizden Allah razı ümmeti olsun. Muhammed'imizin yardımcısı olsun inşallah hocam.
0: Amin. Amin inşallah abim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.
1: Eyvallah hocam. Size eyvallah, razı olsun. Görüşürüz.

0: Evet efendim, programımızız, kesmeden devam etmektedir. Bir yarışmacımız daha var.
1: Bağlandı mı?
0: Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. İsminizi alabilir miyiz?
1: Nasıl abi, iyisin inşallah.
0: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür abi, iyiyiz abi, sizleri sormalı.
0: Elhamdülillah, çok şükür, bizler de iyiyiz abim. İsim neydi evet, bu abi. Arada?
1: Abi ben Şehit Turan'dan İlhan Öncer.
0: İlhan
1: Önce.
0: İlhan abim,
1: evet.
0: Programın içeriğinden haberdarsınız.
1: Evet abi, inşallah haberdarız.
0: Size bir soru, iki soru soracağız. Hazırsanız birinci soruyu i̇nşallah. Soracağım.
1: İnşallah abi, gelsin abi soru.
0: Sorumuz,
1: kolay olsun inşallah.
0: İnşallah. Sorumuz şöyle. Bir iş için elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra sonucunu Allah'a bırakmaya ne denir? Soru anlaşıldı değil mi abim?
1: Bir daha tekrar alabilir miyim abi?
0: Bir iş için elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah'a bırakmaya ne denir?
1: Tamam abi.
0: A. Tevekkül. B. İhlas. C. Hidayet. D. Takva.
1: Abi A soru bir daha alabilir miyim?
0: Tevekkül A.
1: Abi tevekkül olsun abi, tevekkül.
0: Tevekkül diyorsunuz. A, bakalım evet. İnşallah.

0: Tebrik ediyorum İlhan abim. İlk soruyu bildiniz.
1: Allah razı olsun abi.
0: Şimdi hazırsanız ikinci soruya geçelim.
1: İnşallah abi.
0: İlhan abim, ikinci sorumuz şöyle. Bu da yine peygamberlere iman konusuyla alakalı bir soru. Peygamberlerin Allah'ın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir? Anlaşıldı mı abim sorun?
1: Tamam abi, devam edelim.
0: A. Keramet. B. Mucize. C. İstidraç. D. İlham.
1: Abi inşallah Bursa diyorum abi. B. B şıkkı.
0: B diyorsunuz. Mucize.
1: Bakalım mucize. İnşallah. Evet abi.

0: Tebrik ederiz İlhan abim. İki soruyu da bildiniz.
1: Allah
0: İnşallah
1: razı olsun abi.
0: Program sonundaki kuraya dahil edeceğiz sizleri de.
1: İnşallah abi.
0: İletmek istediğiniz abi bir şey var mı?
1: Evet abi, buradan Mehmet abiye, İbrahim abiye, bir de bizim tüm arkadaşlar selam olsun abi.
0: Ve aleyhine aleyküm selam.
1: Selam aleyküm abi.
0: Allah kolaylıklar versin abi.
1: Sağolun.
0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımız devam etmektedir. Bu hafta ağırlıklı olarak İslam inanç esasları, yani imanın şartlarıyla ilgili sorular sorduk. Biz genel olarak imanın şartlarını başlık altında sayıyoruz. Ama sadece Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete, kaza ve kadere iman deyip ezbere yapacağımız bir kuru bilgi değildir bu. Çok önemli meseledir bu. Detayı bilmek, nasıl bir Allah'a iman ettiğini, hangi kitaplara ve bu kitapların içeriğinin ne olduğunu bilerek, anlayarak, şuurla iman etmek gerekir. Bu minvalde biraz daha inancımızın detaylarını öğrenmek adına programımızı bu hafta İslam inanç esaslarının üzerindeki sorularla yoğunluklu olarak sorduk. Bir yarışmacımız daha var, onu alalım inşallah. Alo.
2: Selamun aleyküm, kolay gelsin.
0: Ve aleyhine aleyküm selam. Hoş geldiniz abi.
2: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz
0: inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
2: Allah razı olsun.
0: İsminizi alabilir miyiz?
2: Adana'dan arıyorum. Ahmet Oğuz.
0: Ahmet Oğuz abim. Hoş evet, geldin efendim. Ahmet abi.
2: Hoş bulduk abicim benim.
0: Çalışıyorsunuz inşallah.
2: Evet çalışıyoruz elhamdülillah. Allah razı olsun.
0: Allah kolaylıklar versin Ahmet abi.
2: Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Programımızı biliyorsunuz. İki soru soruyoruz.
2: Evet efendim.
0: Bilirseniz kuraya dahil ediyoruz sizleri.
2: Evet efendim, buyurun.
0: Hazırsanız ilk sorumuzu soralım Ahmet abi.
2: Evet abi, buyurun abi.
0: İlk sorumuz meleklere imanla alakalı.
2: Meleklere imanla alakalı.
0: Evet. Meleklerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2: Evet.
0: Meleklerin özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyoruz?
2: Evet efendim.
0: A. Nurdan yaratılmışlardır. B. Yeme ve içme gibi ihtiyaçları yoktur. Evet. C. Allah'ın emirlerine karşı gelebilirler. D. Gözle görülmezler.
2: Evet.
0: Yanlış şıkkı soruyoruz.
2: Geç şıkkı olacağız. Yani Allah'ın emirlerine karşı gelemezler. O evet. Allah'ın emrine karşı gelebilir diye
0: demişti. Bakalım evet. İnşallah.
2: Allah'ın emrine karşı gelemezler onlar.

0: Tebrik ederiz Ahmet abim. Soruyu bildiniz.
1: Sağ olun.
0: Doğrudur. Allah'ın evet, emirlerine karşı gelecek iradeleri yoktur. Onlar tam teslim, tam itaatle emrolunmuş varlıklardır diyoruz. Evet, Allah efendim razı olsun. Birinci soruyu evet, bu şekilde bildiniz abim.
1: Evet.
0: Hazırsanız ikinci sorumuzu soralım inşallah.
1: Buyurun efendim.
0: İkinci sorumuz biraz daha kolay olacak. Bu da sizin için şey olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İkinci sorumuz şöyle. Dört büyük melekten biri olan Azrail'in temel görevi nedir? A. Vahiy ulaştırmak. Evet. B. Tabiat evet, olaylarını yönetmek. C. Canlıların ruhunu almak. D. Sur borusuna üflemek.
1: Evet. Abi gene C. canlıların ruhlarını almak.
0: Evet. Bakalım inşallah.

0: Evet Ahmet abim, tebrik ediyorum. İkinci soruyu da bildiniz. Evet, can alma, ruhlarını alma görevi Azrail'dedir. Allah Azrail'le karşılaşmamızı iman üzere eylesin. Güzel amel üzere eylesin.
1: İnşallah.
0: Karşılaşmadan önce güzel bir tövbe etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah.
1: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim Ahmet abim. Allah'a emanetsiniz.
1: Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim.
0: Sağ olun.

0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, yarışmamız devam etmektedir. Bir yarışmacımız daha var. Alo.
1: Selam aleyküm, kolay gelsin.
0: Selam. Nasılsınız abim, iyisiniz inşallah?
1: Sağ ol abi, Allah razı olsun. Sesiniz geliyor mu?
0: Evet abim, sesiniz geliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İsminizi alabilir miyiz?
1: Tayfun Çekil.
0: İsim bir daha alabilir miyim abi, anlamadım.
1: Tayfun Çekil.
0: Tayfun.
1: Evet, Tayfun Çekil.
0: Çekin.
1: Evet.
0: Hoş geldiniz abim. İyisiniz inşallah.
1: Hoş bulduk abim. Hamdolsun. Allah'ın da güne yetim yok. Hoş bulduk.
0: Allah Azze ve Celle hamdınızı arttırsın inşallah.
1: Tayfun
0: abi, programımızın içeriğini biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İki soru soracağız inşallah size. Eğer bilirseniz yarışmanın sonundaki kuraya dahil edeceğiz.
1: Tabii.
0: Bu seferki sorumuz İslam tarihi ile alakalı olacak. Sorumuz şöyle. Kudüs ilk defa kimin zamanında Müslümanların eline geçmiştir? A. Evet. Hazreti Ali, B. Hazreti Ömer, C. Hazreti Osman, D. Hazreti Ebu Bekir. Bir daha şıkları tekrar edeyim mi abi?
1: Hazreti Ömer.
0: Hazreti Ömer diyorsunuz. Bakalım inşallah. Hep birlikte maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Tebrik ederiz Tayfun abim, soruyu bildiniz. Hazırsanız ikinci soruya geçelim inşallah.
1: Tabii, teşekkür ederim.
0: İkinci sorumuz da şöyle. Habeşistan tebliğcilerinin sözcüsü olup Habeş Kralı Necaşi'yi İslam'a davet eden ünlü sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Habeşistan'a hicret eden sahabelerin sözcüsü olarak Necaşi'nin huzuruna çıkmıştı bu sahabe. A. Cafer bin Ebu Talip, B. Akil bin Ebu Talip, C. Ali bin Ebu Talip, D. Muhammed bin Mesleme.
1: A. Cafer.
0: A. Cafer bin Ebu Talip diyorsunuz.
1: Hatta Müslüman olarak gitmişti. Sağlıklı tekrar edilmiştir.
0: Evet abi. Hep birlikte maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Tayfun abim, tebrik ederiz. Bu soruyu da bildiniz. İnşallah yarışmanın sonunda sizi kuraya dahil edeceğiz. İletmek istediğiniz, göndermek istediğiniz selam varsa buyurun.
1: Tüm dostlarıma, tüm Müslüman insanlarına Allah'ın selamını ve bereketini üzerine getirin.
0: Allah razı olsun. Aleyhine ve aleyküm selam diyelim biz de inşallah. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun inşallah.
1: Sağ olun.
0: Eyvallah.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Bilgi Pınarı programımızın bugünlük sonuna geldik. İslam'ın engin ilim hazinesinden süzülen sorularla birlikte hem düşündük hem hatırladık hem de gönüllerimizi bilgiyle donattık. Unutmayalım ki ilim öğrendikçe artan, paylaştıkça bereketlenen en kıymetli hazinedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden giderek öğrenmeye ve öğrendiklerimizi hayatımıza nakşetmeye devam edelim inşallah. Rabbimizden niyazımız odur ki bizleri faydalı ilimle meşgul olan kullarından eylesin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Kalplerimizi hikmetle, hanelerimizi bereketle doldursun. Bizleri doğru yoldan ayırmasın. İlim yolunda daim kılsın inşallah. Şimdi programımızın sonunda demiştik ki kura çekeceğiz. Yapay zeka aracılığıyla kuramızı çekiyoruz. İnşallah kuramızın sonunda bir yarışmacımıza kitabımızı hediye edeceğiz. Kitabı önümüzdeki hafta içerisinde radyomuza uğrayarak, bize misafir olarak gelip bir çayımızı da içip

0: Solan.
1: Bilgi Pınarı sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Her sese kulak verilmez. Ama bu sese gönül verilir.
8: Vuslat FM 101.1.

ilim, irfan ile dağlar aşılır. Rehber olmaz ise düzde şaşılır. Mana ile, mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz ve o

görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65. www.mustafefm.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel. Gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
1: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Mustafa Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir Sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Değerli izleyenler, dünya susuyor. Mezar kent Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler abluk altındaki Gazze'de 5 Filistinli daha şehit etti. 15 kişi yaraladı. Böylelikle Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.
2: Abluk altındaki Gazze şeridinde ateşkes adı altında soykırım saldırıları sürerken, garantör ve uluslararası kurumların yaptırımlardan kaçınması Siyonist işgalcileri cesaretlendiriyor. İşgal ordusu yine Gazze'nin farklı sivil bölgelerine kara ve hava saldırıları düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada son saldırılarda biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 850 sivilin şehit olduğunu, 2433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun Nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
1: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye ile Halit Meşal, Siyonist rejimin saldırısında şehit olan Azzam el-Hayye için düzenlenen taziye programında dikkat çeken mesajlar verdi. İki isim de Gazze'nin fedakarlıklarının ümmetin sorumluluğunu büyüttüğünü vurgularken direnişten geri adım atılmayacağını belirtti.
2: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşal ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan tehcir endişe verici boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinli'nin Siyonist işgal rejiminin saldırı, baskın ve yıkımları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı. Hak, paylaştığı raporla Batı Şeria'da yaşanan zorla yerinden edilme vakalarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporlarını paylaşan Hak, Mayıs'ın ilk haftasında Siyonistlerin, Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti. Hak, geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi ifadesini kullandı. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde saldırı, baskın, alıkoyma, yıkım, zorla yerinden etme politikası, bölgede yaşananların yalnızca operasyon değil, sistematik bir ilhak planının parçası olduğunu gösteriyor. Ülkçü Siyonist işgal rejiminin sözde Maliye ve Ulusal Güvenlik Bakanları Bazelel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki işgalin büyütülmesi için, Filistinlilere yönelik baskının artırılması için savaş suçlusu Netanyahu'ya çağrı yapmıştı. Netanyahu ise, geçmiş yıllarda Ürdün Vadisi başta olmak üzere Batı Şeria'nın geniş bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunmuş, işgal altındaki bölgelerde işgal birimlerinin genişletileceğini açıklamıştı.
1: İşgal rejiminin Lübnan'da ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. Öte yandan Hizbullah da Siyonistlere karşılık vererek işgalci askerlerin toplanma yerlerini ve araçlarını hedef almaya devam ediyor.
2: Lübnan Hizbullah'ı güneyde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir bölgeye hedef alan bir operasyonun görüntülerini yayınladı. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Deyre Siryan kasabasının Hallat el Raj bölgesinin dış mahallelerinde işgal ordusuna ait araçların toplandığı bir alana füze saldırısı düzenledi. Hizbullah, askeri medyasının yayımladığı başka bir görüntüde de Lübnan'ın güneyindeki El Bayyada kasabasında işgalci Siyonist askerlerin toplandığı bir yere topçu ateşiyle operasyon düzenlendiği görüldü. Hizbullah, işgal kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmesine ve devam eden saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah, Atşit al-Kusayr ile Deir Siryan kasabaları arasında yeni inşa edilen bir yolda işgal ordusuna bağlı bir birliğe ani saldırı düzenlediğini ve teyit edilmiş kayıplar verdirdiğini duyurdu. Ayrıca Deir-i Siryan kasabasındaki Hallat el-Raj'da bulunan bir işgal askeri aracı da ani bir operasyonla hedef alınarak isabetli bir atış gerçekleştirildi. Hizbullah savaşçıları, Deir-i Siryan kasabasının dışındaki nehir yatağında toplanan işgal ordusu askerlerini de güdümlü bir füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Direnişçiler ayrıca Deir-i Siryan kasabasının dışındaki nehir kenarında bulunan bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak tam isabet vurdu. Hizbullah yaptığı son açıklamada Hiyam şehrindeki işgal araçları ve askerlerinin toplandığı bir alanı topçu ateşiyle bombaladığını, ayrıca Bayada kasabasında işgal ordusuna ait bir D-9 buldozeri hedef alarak doğrudan isabet sağladığını duyurdu.
1: Değerli izleyenler, öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Emperyalist ABD, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyor. Ateşkesi ihlal eden ABD donanması 2 İran petrol tankerini vurdu. Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin Fars ve Hürmüz'deki askeri eylemlerinin sonuçlarının felakete yol açacağı konusunda uyardı.
2: ABD yönetimi İran'la yaptığı ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Amerika Merkez Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki İran limanına ilerleyen iki tankerin, George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de çarşamba günü vurulduğu ifade edildi. boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği kaydedildi. Askeri bir kaynak, Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tankerlere yönelik düşmanca saldırının ardından İran Deniz Kuvvetleri'nin ateşkes ihlaline ve ABD terörizmine karşılık verildiğini belirtti. Kaynak, bir süre ateş teatisinden sonra şu anda çatışmaların durduğunu ve ortamın sakin olduğunu söyledi. Amerikalıların yeniden Fars Körfezi'ne girmeye kalkışmaları halinde kesin bir karşılık verileceğini kaydeden askeri kaynak, bölgede bu tür çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin hala mevcut olduğuna dikkat çekti. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İrevani ise ABD saldırganlığını Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupla şikayet etti. İrevani mektupta, ABD'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri eylemlerinin devamının sonuçları felaket olabilir, bölgenin çok ötesine yayılabilir ve uluslararası barışla güvenliği zayıflatabilir. Bunun tam sorumluluğu ABD'ye ait olacaktır ifadeleriyle uyardı.
1: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni dönemi başlatıyor. İran'da yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi gemi geçişlerine izin verilmesi şartlarından biri olarak eksiksiz belge isteyecek. Bu belge gemi sahipleri, işletmecileri ve mürettebatı hakkında bilgi verilmesini sağlayacak 40'tan fazla maddeden oluşuyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, boğazdan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin, İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı.
1: ABD merkezli haber alma teşkilatı CIA'den Trump'a kötü haber. CIA, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceğine ilişkin Trump'a rapor sundu. Analizde ayrıca İran'ın mevcut savaş kapasitesini büyük ölçüde koruduğu belirtildi.
2: ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. İran Deniz Kuvvetleri, ülkenin petrol ihracatını sabote ettiği gerekçesiyle Ocean Koi isimli petrol tankerine operasyon düzenleyerek gemiye el koydu.
2: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
1: Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı Mücahit. Ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
2: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
1: Değerli izleyenler, iç gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa ek ifade verdi. Yalın'ın ifadesindeki en dikkat çeken detaylardan biri, kurultay öncesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para teslim ettiğini söylemesi oldu. Yalın'ın çarpıcı iddialarının ayrıntıları haberimizde.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı. Yalın'ın ifadesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ve iddialar ortaya çıktı. 2023 CHP kurultayı öncesi CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalın, 200 bin lirayı Manisa'daki evinin yakınında poşet içerisinde bıraktığını, 1 milyon lirayı ise Denizli'de Özgür Özel'in Demirkan adlı arkadaşına teslim ettiğini belirtti. Yalın, kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüşmeler yaptığını ve destek çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Yalın, Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini aktardı. Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalın, fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim dedi. Yalım, belediyeye ait bir araç için yaklaşık 25 bin euro artı KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini iddia ettiği araç içinse yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşak sporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi. 24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 27 Mart'ta tutuklanmış, sonrasında CHP yönetimi kendisini partiden ihraç etmişti.
1: Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokaklardaki başıboş hayvanların barınaklara alınma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ülke genelinde %80 seviyesine ulaştığını belirten Çiftçi, görevini ihmal eden yerel yönetimlere yönelik idari yaptırım mesajı verdi. Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibariyle nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu.
3: İklim değişikliği, kuraklık...
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayın programında başıboş hayvanlara yönelik yürütülen operasyonel süreç ve yasal yükümlülükler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların sonbahar itibarıyla nihayete erdirilmesinin planlandığını duyurdu. Başıboş, sahipsiz hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan çiftçi, gelinen aşamayı şu sözlerle özetledi. Şu an itibarıyla Türkiye genelindeki çalışmalarımızda %80 seviyesine ulaştık. Hedefimiz Eylül veya en geç Ekim ayı içerisinde bu süreci tamamen bitirerek sahipsiz hayvan sorununu çözüme kavuşturmaktır. Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan modele dikkat çekerek benzer bir disiplinin tüm ülkede hakim olması gerektiğini belirtti. Nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerin barınak kurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan bakan, Erzurum'da ısrarlı takibimizle sokaklarda sahipsiz hayvan bırakmadık, hepsini modern barınaklara aldık. Bu başarıyı genele yaymakta kararlıyız dedi. Yerel yönetimlerin yasal sorumluluklarına vurgu yapan Bakan Çiftçi, sürecin belediyeler tarafından aksatılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yasanın barınak inşası ve rehabilitasyon için 2028 yılına kadar süre tanıdığını, ancak durumun aciliyet arz ettiğini belirten çiftçi, görevini yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya toplama sürecini yavaşlatan belediyelere yönelik ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Bakanlık, 2028 beklentisi yerine sorunun 2026 yılı içerisinde çözülmesini öncelik olarak belirledi.
1: Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenlemeyle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
2: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
0: Litede önce olan Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
4: Şimdi reklamlar.
5: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
7: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
8: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
9: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
11: Vuslat Efendi.
10: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
11: Vuslat Efendi.
10: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
11: Vuslat Efendi.
10: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
11: Vuslat Efendi.
12: Gönüllere akan ses.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel...

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Sesin hayata yön verdiği radyo.
1: Vuslat FM.
2: Hadislerde kavramlar.
3: Merhaba değerli dostlar. Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun. Bugünkü kavramımız, sıkıntılı zamanlarımızda dayanacağımız bir destek, istirca. Bir musibet anında Allah'ın takdirine rıza gösterip, ona sığınarak teselli bulmaya istirca denir. Musibete uğrayan müminin, Bakara suresinin 156. ayetinde geçen, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki ona döneceğiz. Mealindeki kısmı okuyarak yaşanan hale teslimiyet göstermesini ifade eder. Kulluğumuz icabı hayatın neşeli ve sevimli yönleri kadar acı ve hüzünlü yönleriyle de imtihan oluruz. Bu imtihanlardaki asıl gaye kulun Rabbine olan samimiyetinin ölçülmesidir. Bir hadiste şöyle buyrulur. Cehennem nefsin hoşuna giden şehvetlerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı zorluklarla kuşatılmıştır. Demek ki hoşumuza giden şeyler her zaman hayrımıza olmayacağı gibi, hoşlanmadığımız, belki de zorla yaptığımız şeyler de kurtuluşumuza vesile olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında oldukça çetin imtihanlardan geçmiştir. Fakat o, Allah kime hayır vermeyi dilerse onu musibetleriyle imtihan eder diyerek yaşadığı zorlukları lehine çevirmiştir. Hazreti Fatıma müstesna, tüm çocuklarının, torunlarının ve pek çok dostunun vefatını gören Efendimiz, bu gibi durumlarda ağır hüznüne rağmen metanetini koruyarak asla isyana giden hareketlerde bulunmamıştır. Çok daraldığı durumlarda ettiği şu dua ne kadar anlamlıdır. Allah'ım, başıma gelen her musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için de onu daha hayırlısıyla değiştir. Bir seferinde kızı Zeynep, babası Hazreti Muhammed'e evladının can çekişmekte olduğunu haber verir. Efendimiz kızına şu nasihatte bulunur. Allah'ın aldığı da, verdiği de O'nundur. Onun nezdinde her şeyin süresi belirlenmiştir. Kızıma söyleyin sabretsin ve bu sabrının Allah katında bir karşılığı olduğunu bilsin. Bir kutsi hadiste evladının vefatıyla imtihan olan kulun hali şöyle temsil edilir. Çocuğu ölen bir kimse Allah'a hamd eder ki hamd her durumda edilir ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse Allah kuluma cennette bir köşk inşa edin ve ona hamd köşkü adını verin buyurur. Ölümün en acı musibet olduğu malumdur. Yakınlarını kaybedenlerin sabırlarının karşılığının cennet olacağıyla ilgili çok fazla müjde vardır. Diğer musibetlere sabır da önemlidir. Hastalık, fakirlik ve her türlü zor durumlarda istirca, yani bu durumun Allah'tan geldiğini hatırlamak, mücadeleyi kazanmamızı sağlar. Resul-i Ekrem'in elindeki kandil sönünce, istirca ayetini okuduktan sonra, bu küçük olayın bile bir musibet olduğunu, büyük küçük her musibetin, hata ve günahlar için kefaret olarak değerlendirileceğini ifade ettiği bildirilmektedir. Demek ki hayatımızdaki zorluklar da Allah'ı hatırlamaya vesiledir. Bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır, ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayır olur. Peygamberimiz bir gün Zeyd bin Erkam'a, "Gözüne bir şey olursa ne yaparsın?" diye sorar. Zeyd, "Karşılığını Allah'tan umarak sabrederim." cevabını verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını müjdeler. O zaman bize düşen, kalbimizi asıl sahibine bağlayarak, her durumda yaratıcımızı anmak ve ona her durumda hamd etmektir. Sözlerimizi dualarla noktalayalım. Allah'ım, bize kaldıramayacağımız yükler yükleme. Rızayı ilahiye vesile olacak bir ömür geçirmeyi bizlere nasip eyle. Sen razı olmadan bizi bu dünyadan çıkarma ya Rabbi. Amin. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.
2: Hadislerde kavramlar.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Sizi çok seviyoruz.
3: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1.

de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana seni seviyorum dedirtensin. Yüreğimdeki sızım sen, gözümdeki nemsin. Sen de beni sever misin? Bir de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir. Onun sözü benim sözümdür dediğin.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

hanım sahabeler ve biz. Hanım sahabeler ve biz. Asr-ı saadete farklı bir yolculuk. Gelin o güzide asra, o özlemi, hasreti duyulan çağa farklı bir pencereden bakalım. Bugün insanlığın, bilhassa yeni nesillerin yetiştirilmesinde en önemli rol sahibi olan kadının, örnek alabileceği şahsiyetlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor. İslam'ın irfan pınarından, ilim ve hikmet katreleri yudumlayan mübarek kadınların hayatlarından pırıltılar sunarken, kendi yaşantımızdaki eksikleri görmeye ve düzeltmeye ne dersiniz? Kadınlar aleminin gök kubbesinde yıldız misali parıldayan hanım sahabeler.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyenler. Bir Hanım Sahabeler ve Biz programıyla daha huzurlarınızdayız. İnşallah bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından birini tanımaya, anlamaya ve yaşamaya çalışacağız. Hazreti Rukayye'den bahsedeceğiz inşallah. O da diğer kardeşleri gibi Hazreti Hatice Validemizin terbiyesinden geçmiş müstesna bir şahsiyet. Zaten annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha, babası da Resulullah aleyhissalatü vesselam olan kişilerin ne derece faziletli yetiştikleri gün gibi ortadadır. Ancak biz yine de dilimiz döndüğünce bahsedelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Zeynep'i Ebul As'a verdikten sonra Abdülmuttalib oğullarından bir heyet Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evine gelir ve heyeti gören Hazreti Ümmü Gülsüm Hazreti Rukiye'ye der ki, senin sıran geldi kardeşim der. Hazreti Fatıma o sıralar onlardan daha küçük olmasına rağmen çok zekidir ve ikisine dönerek der ki, hayır ikinizin sırası geldi der. Ve gelen heyetten Ebu Talip söz alır, der ki, ey Muhammed, kızın Zeynep'i Hatice'nin yeğenine verdin. Şu iki kızına da akrabaların olarak biz talibiz der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara şöyle der, sizin oğullarınız Ebul As'tan daha az faziletli değil, ben kızlarımla konuşayım, size haber veririm der. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızlarını vermek istemiyordur, fakat ne yapacak ki o dönemin şartları ve gelen heyetin baskıları karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızlarını öne sürerek bu olaydan bir nebze de sıyrılmaya çalışır tabiri caizse. Ve Hazreti Hatice validemiz kızlarıyla konuşmaya gelir, olanları anlatır onlara. Hazreti Fatıma da ablalarının gideceğini anlayınca ağlamaya başlar. Hazreti Hatice çıktıktan sonra Hazreti Rukiye Ümmü Gülsüm'e der ki, ne düşünüyorsun ablacığım der. Ablası Ümmü Gülsüm de, vallahi ben babasına ve kavmine zorluk çıkaran kızlardan değilim deyince Hazreti Rukiye'nin içine sinmez bu söz. Hazreti Ümmü Gülsüm de onu teselli etmek için üzülme ne de olsa birlikte hareket edeceğiz der. Yani hem kızlar hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Hazreti Hatice'nin içine sinmeyen bir evlilik. Ancak ne yapacaklar ki? Dediğimiz gibi o dönemin şartlarına göre akrabalık bağlarının korunması açısından da ve karşıdaki kişilerin yaşantıları ve onların ne derece kötü biri oldukları, birisi Ebu Leheb mesela, anneleri de çocukların, yani damat adaylarının anneleri de Ümmü Cemil adındaki kadın. Bu ikisi de Kur'an'dan tescilli kafirler. Tabii ki o zaman nübüvvet daha gelmemiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmamış, ama yani o dönemde illaki nübüvvet gelmesi de gerekmiyor. İyi bellidir, kötü bellidir, aynı günümüzdeki gibi. Ve kızlar da istemez, ancak ne yapacaklar ki? Mecbur gibi bir evlilik olur bu. Dedik, olay nübüvvetten önce gerçekleşmiş ve Ebu Leheb sadece bir amca onlar için. Yani o dönem İslam düşmanlığı falan yok. İslam henüz gelmediği için Ebu Leheb'in nasıl bir din düşmanı olduğu yahut olacağı da bilinmiyor. Kızlar kabul edince de nikahları kıyılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyar nikahlarını. Utbe ile Hazreti Rukayye, Uteybe ile de Ümmü Gülsüm evlenirler. Dediğimiz gibi olay nübüvvetten önce, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce gerçekleşiyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken çok güzel bir nokta var. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam henüz gelmeden önce kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, hatta diri diri gömülmeyenler büyüyüp bir köle gibi evlendirilirken, adeta satılırken, hiçbir konuda fikirleri sorulmazken, hatta bırakın fikir sorulmasını, evleneceği kişiye parayla satılıyor adeta demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim için bir sorun yok, ben veririm kızlarımı, ancak bir danışayım diye kızlarının fikrini sormak istiyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Tavır net, yani tamam ben verdim gitti demiyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve öyle net bir tavır ki
kimse ya boş ver onlara sormana gerek ne var, yani neden soruyorsun onlara diyemiyor. Ne kadar kararsız ve ne kadar tavizliyiz demek ki bizler. Bizim çoğumuzun farz ibadetlerimize bile akrabalarımız, yakınlarımız veya toplum karışabiliyor, yorum yapabiliyor, örtülerimizden dolayı, namazlarımızdan dolayı ve amansızca eleştirebiliyorlar bizi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik meselesini kızlarıyla istişare etmesine, kızların diri diri gömüldüğü bir toplulukta dahi kimse bir şey diyemiyor, kimse karışamıyor. Rabbim bizleri inandığı hakkı inandığı gibi yaşayanlardan eylesin ve bu konuda ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Olay nübüvvetten önce gerçekleşti demiştik. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verilir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yakınlarını İslam'a davet eder. Amcası Ebu Leheb'i de tabii ki davet ediyor. Ancak Ebu Leheb kabul etmediği gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinde dolaşarak insanların onu dinlemesini engellemeye çalışır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında insanlara der ki bu delidir, bunu dinlemeyin, bu mecnun olmuş, dinlemeyin bunu diye insanları ondan uzaklaştırmaya çalışır. Dinleyenlerin yaklaşımını düşünebiliyorsunuz. Bir tarafta ben peygamberim, Allah-u Teala beni size uyarıcı olarak gönderdi, bakın size kıyametten bahsediyorum, size ahiretten bahsediyorum, cehennemden cennetten bahsediyorum diyen bir peygamber düşünün. Diğer tarafta da onun arkasında gezen bir adam ve sürekli diyor ki bu delidir, bunu dinlemeyin. Ve bu adam öyle normal sıradan biri de değil. Hem Mekke'nin ileri gelenlerinden biri hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Düşünün, bir yanda bir genççe bir adam geziyor ve diyor ki la ilahe illallah deyin kurtulun. Diğer tarafta birisi diyor ki bu delidir, bunu dinlemeyin. Tabi insanlar panayırlarda, topluluklarda soruyor, diyor ki bu genç adam kimdir? Diyorlar ki bu Abdülmuttalib'in torunudur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peki o arkasındaki kimdir? Diyorlar ki o da onun amcasıdır. Şimdi toplum açısından baktığımız zaman ne oluyor? Bu adam yani böyle konuşuyor ama arkasında bir de amca var. Amca da diyor ki bunu dinlemeyin, bu delidir. Yani baktığımız zaman birçok daveti de, belki birçok insanın hidayetini de Ebu Leheb engellemiştir. Böyle de din düşmanı bir adam. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tebliğ ederken Ebu Leheb ortaya çıkar ve bağırır, der ki ellerin kurusun senin ya Muhammed, başımıza ne işler açtın sen böyle. Ve bunun üzerine Leheb suresi nazil olur. Neydi meali, bir hatırlayalım inşallah. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Kazandıkları ona asla fayda vermedi. O çılgın ateşe yaslanacaktır. Odun hamalı karısı da boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde. Karısı ve kendisi cehennemle müjdelenen diyelim, tek kişi Ebu Leheb. Düşünebiliyor musunuz? Böyle büyük bir İslam düşmanı ve elinin altında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızı da, yani gelini olarak bulunuyor. İslam'a bu denli düşman ve cehennemlik oldukları halde bunlar, yani böyle sabit cehennemlik olan bir karı koca elbette ki boş durmayacaktı ve bu ayetleri duyduktan sonra özellikle. Bu ayeti duyan birinin ne yapması gerek? Hani demesi gerek ki ben iman ettim, tamam hadi bakalım beni cehenneme atsın Allah diye res çekip iman da edebilirdi. Ama Kur'an-ı icaz diye bir şey var. Allah-u Teala'nın ezeli ilmi bunu bizlere ifşa ediyor, gösteriyor. Bu adam iman etmeyecek, bu kadın da iman etmeyecek. Yani dediğimiz gibi iman da ediyorum diyebilirdi. Bu ayet nehyedilebilirdi ya da böyle bir şeye vesile olabilirdi. Ancak Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil bu ayetleri duydukları zaman hemen boş durmayıp oğullarını yanlarına çağırıyorlar ve diyorlar ki eğer onları boşamazsanız, yani Ümmü Gülsüm ve Rukiye radıyallahu anhumayı boşamazsanız başım sizin başınıza haram olsun. Yani ben sizin annenizim babanızım diye bir şey yok. Anne baban değilim ben senin. Artık git onları boşa gel, yoksa
evlatlıktan reddediyor yani çocuklarını. Böylece Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil diğer müşrikler gibi oğullarını sıkıştırıp eşlerinden boşanmalarını istediler ve Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As bildiğimiz gibi o direnmişti, iman etmediği halde direnmişti ve eşini boşamamıştı. Eşini çok seviyordu. Fakat bu ikisi hemen harekete geçiyorlar. Gidip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarını derhal boşuyorlar. Tabii ki karşılığında Mekke'nin en güzel kızlarını size vereceğiz. Sizi şöyle güzel düğünlerle evlendireceğiz. Size şöyle mal mülk vereceğiz diye vaatleri de duyunca elbette ki bunlar da boş durmayıp hemen gidip boşuyorlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızlarını. Müşriklerin bu hareketten amaçları Müslümanları rencide etmekti elbette. Yani müşrikler böyle boşuna işe yaramaz bir şekilde hadi boşayın onları kurtulun gibisine bir şey değildi. Biliyorlardı ki onlar boşadığı zaman o kadınları, Müslümanların kadınlarını boşadıkları zaman, günümüzde de öyle değil mi? Bir nişan bozulsa, bir düğün iptal olsa veyahut bir evlilik evlendikten hemen sonra ayrılsa ne olur? Hemen o kıza bir affedersiniz leke sürülmüş gibi. Ve bunlar boşadığı zaman güya Peygamberimiz Aleyhisselam'ı zor durumda bırakmak istiyorlardı. Fakat boşandıkları andan sonra Hazreti Osman o hüzünlü hali görünce Hazreti Rukiye'ye talip oluyor. Bu da müşrikleri elbette çok öfkelendirdi. Zira Utbe'den daha asil, daha zengin ve daha iyi ahlaklı biri Hazreti Rukiye'ye talip olmuş ve onunla evlenmişlerdi. Yani müşriklerin kendi kurdukları tuzak yerle bir olmuş, kendi elleriyle yerle bir etmişlerdi. Kötülük yapılarken aslında iyilik yapmışlardı. Onu öyle bir kötülükten kurtarmışlardı. Müşrikler gün geçtikçe müminlere olan baskılarını arttırdılar ve Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'nin başında olduğu 15 kişilik bir grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek hicret izni istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alınınca da müminler Habeşistan'a hicret ettiler. Müminlerden bu 15 kişi Habeşistan'a hicret ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan bir süre haber alamadı. Sonra Habeşistan tarafından gelen biri Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'yi gördüğünü ve onların çok iyi olduğunu söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatlıyor ve Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye hakkında şöyle buyuruyor. Hazreti Lut'tan sonra Allah'ın rızası uğrunda ilk hicret eden kimseler Osman'la Rukiye'dir diyor buyuruyor. İki ay sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de Kur'an okur. Necm suresinden ayetler okuyup da secdeye gidince o an orada bulunan müşrikler de ayetlerin icazı ve belagatine kapılıp secdeye kapanırlar. Bu olay da Habeşistan'a müşriklerin hepsi Müslüman olmuş şeklinde ulaşınca onlar da başta inanmıyor müminler ancak sonradan inanıyorlar. Hani güzel bir şeydir ya inanmak istersiniz inanırsınız. Ve bundan sonra müminler Habeşistan'dan Mekke'ye dönerler. Döndükleri zaman bakarlar ki durum hiç de öyle değil, anlatıldığı gibi, kulaklarına çalındığı gibi değil. Ve gerisin geri Habeşistan'a dönerler, tekrar hicret ederler. Hazreti Osman ve Hazreti Rukiye de yine bu muhacir topluluğunun içindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra onlar da Medine'ye gelirler. Hazreti Rukiye radıyallahu anha Bedir Savaşı sırasında rahatsızlanınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'ı Bedir'e götürmez. Zaten sürekli birini bırakır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşlara gittiği zaman o defada Hazreti Osman'ı bırakıyor. Bedir Savaşı olur biter, müminler büyük bir zafer kazanır ve Zeyd bin Sabit müjdeyi vermek için Medine'ye geldiğinde bakar ki Hazreti Rukiye radıyallahu anha vefat etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'den dönmeden Hazreti Rukiye defnedilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferden döner dönmez ilk olarak kızının kabrini ziyaret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızının cesedini bile göremedi. Günümüz insanıyla asr-ı saadet insanının imanı burada da farklılık gösteriyor sanırım. Çünkü o zamanlar baktığımız zaman cesedi bekletmek yok, hemen defnediliyor.
şu an ama mesela çok uzak bir yerde bile olsa bekletin diyorlar, biz geleceğiz, bakacağız işte cenazemize diyorlar. Ve cenazesi olan o dönemde asr-ı saadet insanına baktığımız zaman cenazesi olan biri biliyor ki ölen yakınıyla daha iyi bir yerde buluşacaklar. Daimi ve sonsuz bir mekanda buluşacaklar. Belki bizim ölüleri bekletme sebebimizden biri de ahirete olan zayıf inancımızdır. Rabbim imanımızı arttırsın ve bizi hayırlı işlere yöneltsin. Bu vesileyle de ölüm korkumuzu ve ölenlerimize olan aşırı üzüntümüzü hafifletsin diyoruz burada da. Evet, öyle bir durum düşünelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük zaferlerden birini kazanmış dönüyor ve kızının vefat haberini alıyor. Gerçekten de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı sıkıntıları tefekkür bile etsek bizim için sorun zannettiğimiz şeylerin ne kadar da basit şeyler olduğunu göreceğiz inşallah. İlk 15 muhacirden ikisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı ve damadı. Davanın beşerde en büyük sahibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kızını ve damadını yanında tutup koruyabilirdi, himayeye alabilirdi bir yakın aracılığıyla. Ancak en büyük çilelere maruz kalan yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesiydi, yakınlarıydı, kendisiydi. Bize bu hususta da en güzel örnek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oldu. Zaten Rabbimiz Celle Celaluhu onun üsvetün hasene, yani en güzel örnek olduğunu buyurmuyor muydu? Günümüzde de baktığımız zaman en büyük imtihanı ve çileyi İslam alimleri ve davaya sahip çıkan insanların ve yakınlarının çektiğini görürüz. Davanın çilesine sahip çıkmayanların ise adeta bir köpük gibi sönüp gittiklerine şahit oluyoruz. Yani baktığımız zaman ne kadar nutuk atsa da, ne kadar konuşsa da, ortalığı ayağa kaldırsa da davanın çilesine talip olmayan, müminlerin derdiyle dertlenmeyen yahut elini taşın altına koymayan kişilerin sonunda böyle isimlerinin bile kalmadığını görüyoruz. Yine Rabbimizin İslam uğrunda gözünü budaktan sakınmayan mustazafları geçmişten bugüne aziz ettiğini, İslam düşmanlarını da zelil ettiğini müşahede etmekteyiz. Dün Bilallerin adı anılmazken, köle olarak görülürken, bugün her ezanda anmamız gibi dün çektiği çileleri uygun gördüğü bir zamana kadar gizleyen Habbab bin Eret'in bugün dilimizden düşmediği gibi, bugünün de Yasinleri, Hasanları, Hüseyinleri, Riyadları İslam tarihinde inşallah yeni bir başlangıç olmuşlar ve Allah'ın izniyle de unutulmayacaklardır. Ne kadar çok bedel, o kadar çok vefa. Zira Rabbimiz vefakarların en hayırlısıdır. Gelelim Hazreti Rukiye'nin taziyesine. Taziye evine gelen kadınlar ağlayınca Hazreti Ömer kırbacıyla kadınlara vuruyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona buyuruyor ki, "Bırak onları ya Ömer. Ölüye karşı duygular göz ve kalple ifade edilirse bu Allah'tandır ve rahmet eseridir. El ve dille yapılırsa bu da şeytandandır." İşte taziye ve ölüye ağlama adabı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Ölüye karşı duygular göz ve kalple ifade edilirse bu Allah'tandır ve rahmet eseridir. El ve dille yapılırsa bu da şeytandandır. Ağıt yakmayı yasaklıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak buna karşılık hüzün ve gözyaşı caiz. Diyoruz ki gözyaşı ve hüznü caiz kılan, helal kılan Allah'a hamdolsun. Hazreti Rukiye radıyallahu anh'ın Habeşistan'da bir oğlu olmuştur, Abdullah adında. Bu çocuğun yüzünü çocukken, 4 yaşındayken bir horoz gagalıyor ve çocuk bu yaradan dolayı vefat ediyor. Hazreti Rukiye'den sonra oluyor bu olay zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ı ağlayarak defnediyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ağlarken görünce şaşırmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Yüce Allah kullarından merhametli olanlara merhamet eder buyurmuş. İşte Hazreti Rukiye kısacık bir ömür fakat bir derya sığdırmış Hazreti Rukiye. Evlenmiş, ayrılmış, yine evlenmiş, hicret etmiş, bir daha gelmiş, bir daha hicret etmiş. Bu iki hicretinden dolayı zaten Zatül Hicreteyn, yani iki hicretli olarak anılıyor. İşte yani zor bir hayat, peygamber davasına sahip çıkan bir
hanımefendinin hayatı günümüz hanımefendilerine hiç benzemiyor, öyle değil mi? Yani günümüz hanımefendileri ellerinin altında hizmetçileri, işini gücünü herkes yapıyor, kendisi oturuyor. Ama asıl hanımefendiliği biz hanım sahabelerden öğreneceğiz inşallah. Rabbim bizleri hanım sahabelerin izinden adım adım gidenlerden eylesin. Bir sonraki programda buluşmak duası.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat FM 101.4

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Bu frekansa kulak verin. 101.1 Vuslat FM.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

Ey iman edenler! Sakın şeytanın izinden gitmeyin. Her kim şeytanın peşinden giderse bilsin ki, o kendisinden hep fena, çirkin ve meşru olmayan şeyleri yapmasını ister. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temizleyip arındırır. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Şu kesin ki, hayasızlıktan habersiz, iffetli mümin hanımlara zina iftirası atanlar, dünyada da ahirette de lanete uğrarlar. Onlara müthiş bir azap vardır.

gün gelecek dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir.

Kötü kadınlar ve kötü sözler, kötü erkeklere, kötü erkekler, kötü kadınlara ve kötü sözlere, temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise, temiz erkeklere, temiz erkekler de, temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır. Bu temiz insanlar, o iftiracıların dedikodularından beridirler. Onlara mağfiret, değerli ve büyük bir nasip vardır.

Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip, onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız, sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız.''

Şayet orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilmeden oraya girmeyiniz. Eğer size, müsait değiliz, geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha nezih, daha münasiptir. Allah, yaptığınız her şeyi tamamen bilir.

İçinde oturulmayan, fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki, Allah açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir.

Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

0: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Ziynet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleler, erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz.

İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderir. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi hakkıyla bilir.

0: Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükâtebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz, mükâtebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz. Dünya hayatının geçici metaını elde etmek için sakın cariyelerinizi, hele iffetli olmak isterlerse fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur, rahimdir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meal.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

haydi bir kez daha vur sineme yiğidim. Kanın şahit, Ahmet şahit, melekler şahit olsun. Haydi tut elimi yiğidim, tut elimi Mustafa bahçesine varayım. Şehadet aşkıyla ben de coşayım. Rahman'a giden şu fani yolda ölümden ben de geçeyim. Dirilmek için son bir kez öleyim. Bizden selam sana, selamlarımızı ilet yiğidim o güzel Resul'e. Bizleri burada hüzüne boğan öğrencin Yasin'e, Yasin'e. Dava arkadaşların Turan'a, Turan'a. Riyada, Riyada. Cumaliye, Cumaliye. Hasan'a, Hasan'a. Hüseyin'e, Hüseyin'e. Mehmet amcaya, Mehmet amcaya. Abdullah amcaya, Abdullah amcaya. Fethiye, Fethiye. Cengiz'e, Cengiz'e. Abdülcelil'e, Abdülcelil'e. Muhammed Şerif'e, Muhammed Şerif'e. Ubeydullah'a, Ubeydullah'a. Ve bizleri yalnız bırakan tüm canlara, tüm canlara, tüm canlara yiğidim.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İlim halkalarına ilgi neden azalıyor?
1: İlim halkaları ya da bir diğer isimlendirmesiyle sohbet halkaları, İslam ilim geleneğinin bize kazandırdığı çok önemli bir nimet aslında. Biz biliyoruz ki sahabe dediğimiz o güzide nesil sohbetle yetişti. Zaten sahabe kelimesinin kökeni de biliyorsunuz sohbet. Allah Resulü Darul Erkam'da, daha sonra Suffa'da, oradan ilham alarak sahabenin, tabiinin ve sonraki nesillerin birbirlerine aktararak getirdikleri, isimleri değişse de aslında yapılan muhteva değişmeden insanların Allah'a karşı sorumluluklarını öğrenebilecekleri halkalara biz ilim halkası ya da sohbet halkası diyoruz. Evet, soruyu soran kardeşimizin bu manadaki serzenişine ya da tespitine biz de katılıyoruz. Bu son dönemlerde üzülerek söyleyelim ki ilim halkalarına rağbet eskiye nazaran daha da azalıyor. Bunun bir tek sebebi yok. Yani onlarca farklı sebepler sayılabilir ki bu sebeplerden birkaçını ben de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bunun üzerinden bir değerlendirme de yapabiliriz. Şimdi kabul edelim ki bir modern hayatta yaşıyoruz. Hayat hızlanıyor her geçen gün ve hepimiz, herkes bir zaman baskısı yaşıyor. Bu hızlı hayatın işte ritmi ve yaşadığımız zaman baskısından dolayı da ilk gözden çıkardığımız şeyler, üzülerek söyleyelim ki, bu sohbet halkaları oluyor. Yani böyle bir etki var, bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. İkinci bir sebep daha var. Dijital alemin sunduğu alternatiflerin cazibesi. Hayatımızın artık bir parçası oldu işte. YouTube dersleri, podcastler, sosyal medyadaki birçok olaylar, işte bu manadaki bazı şeyler. Bazen insanlarımızın çoğu diyor ki ne de olsa YouTube'da görüyorum zaten. Ne de olsa neye ihtiyacım varsa şunu alıyorum, bunu işte buna ulaşıyorum. Birçok bu manada söylenen şeyler, biraz daha bunlar hızlı, pratik ve diğerine göre daha zahmetsiz olduğu için, işte İstanbul şartlarında düşünelim, işte bir yere gidiyorsunuz, orada ulaşım sorunları var, işte günün yorgunluğu var, şu var bu var, ama bunlar yokken işte oturup evin ya da iş yerinde neyse telefondan, internetten, işte sosyal medyadan çok daha rahat bir biçimde ulaşabiliyorum. Dolayısıyla sosyal medya ya da dijital alem daha cazip geldiği için ilim halkalarına rağbet bu manada eskiye oranla daha azalıyor. Üçüncüsü, böyle bir tespiti de göz ardı etmememiz gerekiyor. İlim halkalarının içerik ve yöntem sorunları. Bu da biraz daha insanların işte ilgisinin azalmasına sebebiyet verebiliyor. Mesela özellikle gençler daha interaktif ortamlar isterlerken, işte soru cevap kısmında daha rahat olmayı isterken ya da analiz yapmak isterken, bu ortamlar olmayınca, biraz daha kendilerine göre sıkıcı ortamlar olunca, ister istemez bu konudaki rağbet biraz azalıyor. Dördüncü bir tespit daha yapabiliriz. Genç kuşağın aidiyet ve motivasyon değişimi. Mesela babalarının geldiği ilim halkalarına gençlerin gelmemesi biraz daha gençlerde neden orada olmalıyım ki sorusunu sorduruyor. Özellikle de dinim bilgiye yaklaşım meselesindeki farklılaşım, değişim de buna etki ediyor. Bir beşinci sebep daha sayılabilir. Yani burada biraz daha çuvaldızı kendimize batırma noktasında da bir aslında tespit bu. Hocalara duyulan güvenin bazı yerlerde zayıflaması. İşte cemaatlerde olan olumsuz örnekler, kötü temsiller, güven noktasında sarsılan meseleler, bütün bunlar da etki ediyor. Altıncı bir sebep daha sayılabilir, kültürel ve toplumsal değişim, ki çok hızlı bir değişim olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Yedinci sebep de çok önemli. Özellikle gençlerimize bu mesele hakkında biraz daha durabilmek gerekir. Meselenin ehemmiyetini onların dünyasına istenilen oranda taşıyamama. Yani bir ilim halkasında ya da bir sohbet halkasında neden bulunmalıyım? Sebebi ne? Bundan ben ne kazanırım? Buradan elde edilecek şey nedir? Bu konudaki bazı bilgi ve bilinç eksiklikleri. Bir sonuncusu da herhalde şu sebepte çok normal, doğru bir tespit olacak. Yani gelen kişilerin beklentileri halkaların, yani o ilim halkalarının sunduğu şey ile hayat arasındaki uyumsuzluk. Yani hayata rehberlik etmeyen bilgiler. Öğrenilen bilgi ile hayatın arasındaki bağın tam anlamıyla kurulamaması. Belki başka sebepler de sayılabilir ama bu sebeplerden dolayı ilim halkalarına, sohbet halkalarına rağbet azalıyor. O zaman ne yapmalıyız? Bakın, bir tespit yaptık. Çözüme ait de birkaç cümle söyleyelim. Birincisi, çözüm açısından içeriği, muhtevayı güncellemek ve hayatla bağlantıyı kurmak. Bu çok önemli. Yani o sohbetlerde, ilim halkalarında yapmamız gereken bir şey. Sadece teorik bilgi aktarmak değil. Duyduğunda o insan, o katılımcı, genç, yaşlı fark etmez, hayatla bir bağ kurma adına bir şeyleri öğrenmesi gerekir. Bu bilgi bugün bana ne sağlar? Ben ne yapabilirim mesela bu bilgiyi? Şimdi aldım, bunu nasıl kendime, evime, işime, sosyal çevreme uygulayabilirim diye bir bilinç de aslında o halkalarda oluşturulmalı ki kişi daha farklı bir biçimde o halkalara karşı rağbet göstersin. İkincisi, yöntemi değiştirip daha etkili hale getirmek. Mesela gideceğimiz bir ders değil de katılımcı olabileceğimiz bir ders. Soru cevap meselesiyle daha interaktif bir zemin hazırlayarak, belki küçük küçük çalışma işte programları vererek, biraz daha merak uyandırarak, bu kadar kargaşanın içerisinde gençlerin daha fazla ilgi duyacağı bir ortam hazırlayarak bu manada bazı şeyler yapılabilir. Üçüncüsü, özellikle katılımcıların psikolojisini ve düşünce dünyasını anlamak. Her sohbet her yerde verilmiyor ki. Gelen katılımcılarımız kimlerse onları iyice tanımak, onların özelliklerini bilmek, altyapılarını bilmek, neye ihtiyaçları varsa onu iyi tespit edebilmek, sıralamayı bu manada doğru bir biçimde yapmak da rağbeti arttırabilir. Yani burada dil, uslup, böyle otoriter, hep emredici, şunu yapın, bunu edin, bunu eylemeyin gibi bir dilden ziyade biraz daha kuşatıcı bir dille meseleyi ele almak, bu daha farklı bir biçimde katkı sağlayacaktır. Dördüncüsü, mesela güven ve şeffaflık oluşturmak. Özellikle sarsılan güvenden bahsettik ya, gelen insanların oraya çok daha rahat gelebilecekleri bir ortam hazırlamak, asla gizli bir ajandanın olmaması, yarın öbür gün bir fatura uzatılmaması, işte bir maddi anlamda bir beklentiye girilmemesi, öyle bir endişe varsa o endişelerin izale edilmesi, bütün bunların hepsi de o rağbetleri biraz daha arttıracaktır. Mesela dijital dünyayı doğru kullanmak. Bu da çok önemli. Sohbet ortamlarında ille de kameraların olmasına gerek var mı? Bu kameraların faydası zararı nasıl olur? Bunların da iyi sorgulanması gerekir. Belki bazen samimiyeti engelleyecek şeyler varsa onların da izale edilmesi. Altıncı bir mesele daha var. Mesela mekan ve atmosferi daha uygun hale getirmek. Eğer sohbeti yaptığımız yer, işte kardeşlerimize diyelim ki, hep böyle bir ülfet oluşturmuşsa, artık sıkıcı gelmeye başlıyormuşsa, soğuk geliyorsa, manen bazı şeyler alamıyorsak, mekanı değiştirmek, mekan tebdili biliyorsunuz farklı bir işte rahmete vesile olabilir. Sürdürülebilir bir program olmasına dikkat etmek, çok fazla insanları zorlamamak, bu konuda da bazı adımlar atmak ve en önemli meselelerden bir tanesi de biraz daha sorumluluk ve rol vermek. Çünkü gelen katılımcılar hep dinleyici pozisyonda olduğunda bazen sıkılabilirler. Bunun da farklı bir biçimde bir yeniliğe ihtiyaç duyduğunu unutmamamız gerekiyor. Ama bütün bu söylediklerimizin hepsini özetleyecek 3 cümle kurmak istiyorum benim kıymetli kardeşlerim. İlmi halkalarımızda, sohbet halkalarımızda anlamı merkeze almak durumundayız. Buradan kastımız, hayata dokunan muhtevalara öncelik vermeliyiz. İkincisi, samimi olmalıyız. Güven ve sıcak bir ortam hazırlayarak hem sohbeti yapan hem katılımcılarla böyle bir kardeşlik meltemi estirme adına bir adım atmalıyız. Üçüncüsü de, katılımcıları daha aktif hale getirmeliyiz. onlara da söz hakkı vermeliyiz. Teorik bilgiyi artık pratiğe taşıyarak biraz daha o bilginin amele dönüşmesiyle birlikte bereketi getirebilecek adımları biraz daha atmalıyız. Allah bu uğurda hepimizin gayretini ve çabasını arttırsın. Ama bütün kardeşlerime bu soru vesilesiyle şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Sohbet halkaları, ilim halkaları eğer ihlasla kurulan yerlerse inanın öğrendiklerimizden de ziyade, onlar önemli ki sebepleri söyledik, işte çözüm yollarına ait de bazı şeyler söyledik, ama Allah için bir araya gelip bir miktar zamanı, yarım saat, 45 dakika her neyse, bu kadar tuğyanın ve tufanın arttığı bir zeminde en azından manen şarj olma adına Müslümanlarla biraz vakit geçirme, kardeşlerimizle biraz vakit geçirme çok kıymetli bir şey. Yani ne olur bu meselenin ehemmiyetini hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Meleklerin kuşattığı meclisler olduğunu bilelim. Allah'ın ondan memnun olduğunu bilelim ve bu konuda ne kadar şartlar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntılı olursa olsun dünyamızdan çıkarmama adına adımlar atalım ki şu zorlu dünya hayatını en azından geçirirken, yaşarken Allah'ın rızasını kazanacak bir yol kendimize tutmuş olalım ve sadık salih dostlarla da bu meseleyi daha da iyi bir yere taşımış olalım. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin. İnşallah sohbet meclislerimize rağbetler fazlalaşsın, hakkını vererek o sohbetleri yapmak da hepimize nasip olsun.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona

gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalı.

üzerinde dağların var olmalı, depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların, toprak gibi.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriblerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın ey İslam ümmetinin mustazaf halkları. Sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar. Zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım. Sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız. Bir daha dönmemecesine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Hakkın Sesi. Vuslat FM.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Abdullah Aslan, Doğru Haber. Bu kadar sorunun içerisinde bir de köpek saldırıları. Yazılması gereken çok sorunumuz var. Sorunların üstesinden gelebilmek için konuşmak, tartışmak lazım. Terörsüz Türkiye süreci yanında özellikle adli vakalarla ilgili de tartışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili verilen kararların vicdanları tatmin etmediği görülüyor. Umarım dosyanın yeniden ele alınması kararlaştırılır. Rojin Kabaiş cinayetiyle ilgili sır perdesi hala aralanmadı. Daha yeni 2 ile 3 gün önce Rojin'in kaldığı yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri olabileceği hususunda soruşturma izni verildi. Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararı itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu da olumlu bir gelişme oldu. Gülistan Doku davasında peş peşe tutuklamalar oldu. Ancak o olayda hala aydınlatılmayı bekliyor. Elhasıl sorunlar bir değil. Ama özellikle şu başıboş köpek sorunuyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Şu köpek sorunu her bir vahşet sonrası birkaç gün tartışılıyor ve ardından gündemden düşüyor. Sorun çözülmeyince de toplum olarak aynı vahşetlerle yüzleşmeye devam ediyoruz. Köpekleri tartışınca birileri hemen

Öyle mesele, özellikle bir kısım hayvan düşmanlığı falan değil yani. Ortada halledilmesi gereken bir sorun var. Ve bu sorunun temelinde de sokakta başıboş kümeleşen köpekler var. Köpeklerin parçaladığı çocukların, yaşlıların hakkını savunmak, hayvan düşmanlığı değil, insan olmanın gereğidir. Konunun çözülemeyişinin sebebi, her ne olursa olsun, köpeklerden yana tavır takınan lobiler olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İki insan arasındaki anlaşmazlıklarda bile saldırgan tarafa yönelik tedbirlerin alınması bir sorumluluksa ve saldırganın engellenmesi hukuki, insani ve toplumsal bir gereklilikse, köpeklerin bu saldırganlıkları ile ilgili de tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Bu konuda mesafe alınamıyorsa ve alınacak tedbirlere gözü kapalı birileri aşırı tepki verip bir çözüm de sunmadan saldırıyorsa, burada başka bir rant meselesi vardır demektir. Sektörün yıllık finansal hacminin 460 milyar lira üzerinde olduğu ifade ediliyor. Belediyelerin özellikle bu konudaki sorumlulukları unutulmamalıdır. Malum olduğu üzere en son Van'da köpekler yine çocuklara saldırmıştı. Saray ilçesi Kazımpaşa mahallesinde amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö. oyun oynadıkları sırada köpeklerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda vefat eden Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa defnedildi. Yaralı A.Ö.'nün tedavisi ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. İlginçtir ki bu vahşet sonrası bile saldırgan sürü köpeklerle ilgili bir işlem yapılmamış ve ailenin köpeklerin yine evlerinin etrafında dolanmalarına yönelik isyanları olmuştu. Kısacası bu kadar sorunun içerisinde şu köpek sorunu da çözülmeyi bekliyor. Buradan da uyarmış olalım. Esma Akbalık, Doğru Haber. Bir haram, bir cennetin kaybına sebep olabilir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin cennetteki yasak meyveden yemeleri, insanlığın ilk intihanı olan yasakları çiğnemenin cezasını Hazreti Adem ve Havva annemiz üzerinden kıyamete kadar gelecek tüm Ademoğullarına bir ders mahiyetindedir. Yani Allah'ın kulları helalle yetinmeyip harama meylederlerse, verilen cennet nimetleri, huzur, eşler ve nice nimetler onlardan alınır. Aslında insanlık tarihi o gün yalnızca bir meyvenin hikayesine şahit olmadı. İnsan ilk defa nefsinin arzusunu ilahi emrin önüne koydu. Şeytanın insana ilk öğrettiği şey de buydu zaten. Elindekini küçümsemek ve yasak olana göz dikmek. Bugün çağ değişti belki ama insanın imtihanı değişmedi. Modern dünya insana sürekli daha fazlasını fısıldıyor. Daha çok kazan, daha çok tüket, daha çok haz al, daha çok israf. Canının istediği her şeyi yaşa. Fakat insanlık bugün tarihin en büyük manevi yorgunluklarından birini yaşıyor. Çünkü helal dairesi terk edildikçe bereket ve huzur da yeryüzünden çekiliyor. Bugün haram yalnızca sofralara girmiyor artık. Evlere giriyor, kalplere giriyor. Ekranlardan gözlere, gözlerden ruhlara akıyor. Bir haram kazanç uğruna insanlar gecelerini kaybediyor. Bir haram ilişki uğruna yuvalarda ağlıyor. Bir haram bakış yüzünden kalpler kirleniyor. Faizle büyüyen mallar artıyor belki ama huzur eksiliyor. Gösteriş çoğalıyor ama samimiyet azalıyor. Sonra insanlar dönüp şu soruyu soruyor. Neden mutlu değiliz? Neden huzurumuz yok? Çünkü haramın en büyük cezası bazen ahiretten önce dünyada başlar. İnsan fark etmeden içindeki huzuru kaybeder. Kalbi daralır. Duasının tadı kaçar. İbadetten lezzet alamaz. Aynı sofrada oturan insanlar birbirine yabancılaşır. Bugün nice evler maddi olarak büyüdü ama manevi olarak çöktü. Çünkü helal azaldığında sadece bereket gitmez, merhamet de çekilir, muhabbet de eksilir. Oysa Allah kulunu mahrum bırakmak için değil, korumak için haram koymuştur. Çünkü insan bazen istediği her şeye sahip olduğunda değil, nefsine dur diyebildiğinde kurtulur. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inişi, bu yüzden sadece geçmişte yaşanmış bir kıssa değildir. O hadise, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa verilmiş ilahi bir ikazdır. Bir tek haram, insanı kendi cennetinden edebilir. Bazen bir ailenin cenneti huzurdur. Bazen bir gencin cenneti temiz bir kalptir. Bazen bir toplumun cenneti iffettir, adalettir, helal lokmadır. Ve haram, dokunduğu her yerde önce bereketi yakar. Bu yüzden mümin için gerçek zenginlik, çok şeye sahip olmak değil, Allah'ın razı olduğu bir hayat tarzı yaşayabilmektir. Çünkü helal, az olsa da kalbi doyurur. Haramsa, çok olsa da insanın ruhunu

0: da kapanmayan boşluklar bırakır. Rabbim bizlere razı olduğu bir hayat modeli bahşeylesin, inşallah. Nefsimizi ve nesillerimizi her türlü haram ve günahtan fersah fersah uzaklaştırsın. Bizi bize bırakmasın. Vesselam.
1: Sesli makale.
2: Sesli makale.
1: Sesli makale.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimiz de sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 9 Mayıs. Günün ayeti. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. Tevbe Suresi 51. Günün hadisi. Allah-u Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan kurtarır. Her darlıkta bir genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır. Kaynak Nesai. Günün sözü. Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu zekat. İslam yardımlaşma ve dayanışma dinidir. İslam, hayatın her yönünü kapsayıcı ve mükemmel bir sistemdir. Allah-u Teala, insanı yeryüzünde mesut yaşaması için İslam'la şereflendirmiştir. İnsanın saadeti, ancak hürriyetinin bilincine vardığında ve kendisinin bir mabud

önce akidenin düzeltilmesiyle işe başlar, sonra kainata ve hayata bakışı ve ahlakı düzeltir. Sonra da hayat yolunu düzenleyen kaide ve kurallar koyar. Önce bunların gelişmesini sağlar, sonra da isteyerek ve ikna yoluyla insanları hükmü altına alır. Zekat da Allah'ın teşri kıldığı birçok kaide ve kurallardan sadece birisidir. Allah-u Teala bu kaideleri insanlığın saadeti için koymuştur. Bu kaide ve kuralların fert ve toplum hayatındaki faydaları açıkça görülmektedir. Zekatın amacı, ferdin malını kontrol altına almak, ferdin gelişmesinde fertler arasındaki adalet terazisini sağlamlaştırmak ve dolayısıyla ferdin adalet terazisine saldırmasını önlemektir. Ferdin gelişmesi, fıtri esaslar dikkate alınarak sağlanmalıdır. Bunu Hazreti Peygamber'in çeşitli beldelere ve kabilelere elçiler gönderdiğinde onlara söylediği sözlerde görüyoruz. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağırır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu bildir. Allah onlar üzerine her gün 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerine şunu bildir ki Allah onlar üzerine zekatı farz kılmıştır. Bu zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Günün duası. Allah'ım, her işimizin koruyucusu olan dinimiz ile bizi ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığımız, geçimimizi sağladığımız dünyamızı bizim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzakta, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

0: Bilim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans. 101.1 Vuslat FM.
1: Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağınla ikiye bölünen ayı. Önce ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Ondan öğrendim Halime'nin yurdunda, misafir olduğun evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı, melekler mi? Necar oğullarının yurdunda, Adi bin Necar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim, gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin.

Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordunla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ürkmesin diye başına bir nöbetçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Annemden dinledim efendim. Medine-i Münevvere'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce yavaş ve ürkek yanına sokulmuş. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibini sormuşsun. Sonra buyurmuşsun: "Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor, hem de çok çalıştırıyormuş." Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık saran yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şu an Vuslat FM frekansında olan
1: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sesin hayata yön verdiği radyo. Vuslat FM.

gelek zalıma bahçete çırandın, gelek gül ve reyhanete çınandın, bahu bahçete tamam karımandın.

0: Risalet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

11. Bölüm. Abdülmuttalip Safiye'yi dikkatle dinledi. Böyle mi diyeceksin babana Safiye? Babacığım, dilim varmıyor. Neden bizi üzüyorsun? Hayır hayır. Sen de demiyor musun? Dünyada ebedi kalmak yok diye. Daha sonra Berre'ye döndü. Sen neler diyeceksin Berre? Berre, gözlerinden süzülen yaşları kuruladı. Sonra Mersiye'sine başladı. Ey gözlerim! Aslı nesli temiz, tabiatı hoş. İstenildiğinde cimriliğe kaçmayan bir şeref sahibi olan için bol bol inciler saçarak bana yardımcı olun. O çakmağından alev fışkıran, daima evinde misafir için ocak yakılan, misafirini güler yüzle karşılayan, mertebesi yüce bir kişi, yani Şeybetül Hamd Abdülmuttalip'tir. O kerem sahibi, izzet, şeref, fazilet sahibi, yumuşak tabiatlı, musibetlerin çoğaldığında ikramı artan, ihsanı çoğalan zattır. Kavmi arasında ay ışığı gibi parlayan bir faziletin sahibi olduğu münakaşasız kabul edilmiş olan kişidir. Ölüm ona geçen zamanın ve takdirin bozup dağıtmadığı bir halde sapasağlamken gelip çatmıştır. Berre mersiyesini bitirdi. Abdülmuttalip Atike'ye döndü. Sen neler söyleyeceksin kızım? Atike mersiyesine başladı. Gözlerim, yardımcı olun bana. Cimri davranmayın ki herkes uykusuna çekildikten sonra bol bol ağlayayım. Daha sonra Ümmü Hakim Beyza, Ümeyme, Erva mersiyelerini okudular. Abdülmuttalip bunları dikkatle dinledi. Onlara gönüllerine alacak sözler söyledi. Akşam yemeğinden sonra çocuklarının hepsi Abdülmuttalip'in karşısında yerlerini almışlardı. Abdülmuttalip sözü uzatacak kadar kendisini iyi hissetmiyordu. Kuruyan dudaklarını bir iki yudum zemzemle ıslattıktan sonra kendilerini iftihar edebilecek bir şekilde yetiştirdiğini kısa cümlelerle anlattı. Ve daha sonra şöyle devam etti. En büyük derdim, gözlerimin nuru yavrumu bunu söylerken torununa bakıyordu. Kimin bakacağı, nasıl bakacağıdır. Söyleyin bakayım, kim bakacak ona? En büyükleri olan Haris cevap verdi. Her birimiz ona kendi yavrumuz gibi bakarız. Evimizde bulunmasından şeref duyarız babacığım. Abdülmuttalip bu sözlerden memnun olmuştu. Oğullarından Zübeyir, Ebu Talip ve Abdullah'ın anneleri birdi. Beni Mahsun kabilesinden Fatıma bin Ayiz. Abdülmuttalip Muhammed'ine bu iki amcasının bakmalarını daha uygun bulmaktaydı. Diğer çocuklarından da aynı iyiliği beklemesine rağmen bu ikisini tercih edişinin sebebi aynı ananın çocukları olmalarıydı. Ben her birinizden memnunum. İçinizden kime emanet etsem ona bakmayı şeref sayacaktır. Bundan eminim. Ancak Ebu Talip ile Zübeyir, Abdullah'ın ana bir kardeşi olduklarından kura çekilmesini istiyorum. Daha sonra yanında sessizce duran torununa döndü. Sen hangi amcan istersin yavrum? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Kalktı ve Ebu Talib'in kucağına atıldı. Bu arada yapılan kurada Ebu Talib'e çıkınca netice kesinlikle belli oldu. Ebu Talip çoktandır arzu ettiği emeline kavuşan bir insan gibi sevindi. Ayrılırken Abdülmuttalip'in izniyle elinden tuttuğu yeğenini evine götürdü. Şu kadar ki
her gün yine gelecek, dedesinin yanında bulunacaktı. Fatıma, ''Ne var ya Ebu Talip?'' ''Gel bak, kimi getirdim?'' Fatıma geldi. Kocasının yanında Muhammed duruyordu. Eğildi, yanaklarından öptü. ''Hoş geldin yavrum.'' dedi. ''Hoş bulduk yengeciğim.'' Fatıma, ''Artık Muhammed'imiz hep yanımıza kalacak. Bizim oğlumuz olacak.'' ''Ne iyi, ne saadet, ne tatlı haber getirdin ya Ebu Talip.'' Daha sonra eğildi, tekrar kucakladı. ''Aramıza hoş geldin oğlum. Artık senin annem ben olacağım. Sen bana kendi oğullarımdan daha sevgili, daha değerli, daha aziz olacaksın.'' Bu sözler samimiyet dolu bir kalbin ifadeleriydi. Gerçek manasıyla sevgi, şefkat ve merhamet doluydu. Muhammed'i ta ilk gününden beri sevmişti. Onu gördükten, onu tanıdıktan sonra sevmemek mümkün olamazdı. Daha bu yaşta baba yüzü görmeyen, anadan mahrum kalan, fakat emsalsiz bir güzelliği, mükemmel bir edep ve terbiyesi olan bu yavruya, o güne kadar daima şefkatle, daima merhametle bakmış. Bu şefkat ve merhamet zamanla tarif edilmez bir sevgiye dönüşmüş. Öz annesi gibi sevmiş, öz annesi gibi hoşlanmıştı. Haşimoğulları arasında açan, solmayan bir güldü o.

Ebu Talip evine bereket ve saadet geldiği inancında Fatıma ile beraberdi. O gece babasının ilerleyen hastalığıyla üzgün olan kalbi, aynı zamanda başına saadet tacının konduğu inancıyla da doluydu. Yatağına girdiği zaman gönlü bazen babasına gidiyor, üzgün dönüyor, sevgili yeğeninin yanına geliyor, huzur buluyordu. Çok geçmeden Abdülmuttalip öldü. Mekke mateme büründü. Halk gerçek manasıyla büyük bir üzüntüye kapıldı. Çünkü Abdülmuttalip güce, kuvvete, zorbalığa değil, fazilete, iyilik ve ihsana dayalı bir mevkiin sahibiydi. Hayatı boyunca sadece suçun ve suçlunun, sadece kötünün ve kötülüğün karşısında cephe almış, daima iyiliğin, edebin, faziletin bulunduğu safta hem en ön safta yer almış, daima ezilenin yardımcısı olmuş, yetimler, dullar onu kendileri için bir sığınak olarak tanımışlardır. O, sadece Haşimoğullarının değil, bütün Kureyş'in büyüğü sayılmıştı. Karşısına çıkarak onunla büyüklük yarışına kalkanlar zor karşısında değil. Fakat nereden geldiğini bilmedikleri manevi kuvvetlerin Abdülmuttalib'e yardımcı olduklarını göre göre ikinci derecede olmayı gönüllü olarak kabul etmişler. Hadiseler daima Abdülmuttalib'in yanında ona yardımcı olarak tecelli etmiş, onu Mekke'nin büyüğü, Kureyş'in büyüğü olma mevkiine getirmişti. Haşimoğullarının evinden bir feryat yükseldi. Bu feryat, 80 yıldır dimdik ayakta duran, gittikçe sağlamlaşan, köklerini halkın gönlüne salan bir ağacın devrildiğini anlatıyordu. Bu ulu ağaç, nice yolcuyu gölgesinde dinlendirmiş, nice misafir bu gölge altında ikram görmüş, nice dul ve yetim bu ağacın meyvesiyle beslenmişti. Ağıt kısa zamanda Haşimoğullarını açtı. Ümeyye, Mahzun, Adi, Zühre oğulları derken diğer ailelere sıçradı. Kısa zamanda yıldırım hızıyla bütün Mekke vadilerinde çınladı. Abdülmuttalip öldü. Abdülmuttalip öldü. İki cümleden ibaret olan bu kısa haber, ateşle barut gibi yan yana gelince her girdiği kulağı yaktı. Her işitenin gönlünü yangın yerine çevirdi. Büyük ağladı, küçük ağladı, kadın erkek ağladı. Mekke şehrinin üzeri hüzünlü bulutlarla örtüldü.

Abdülmuttalib'in cesedi sidr ağacının yaprağıyla yıkandı. Bu ona hürmet duygusunun bir ifadesiydi. O güne kadar Mekke'de hiçbir şahsın cenazesi için böyle bir şey yapılmış değildi. Şehir içinde açık olan hiçbir ticaret yeri yoktu. Hepsi kapatılmıştı. Bundan böyle çarşılar günlerce kapalı kalacak, günlerce ticaret yapılmayacaktı. Yemen işi kıymetli kumaşlara sarılan ceset, tabutuyla birlikte omuzlara alındı. Ellerin üzerine kaldırıldı. Ve bir daha dönmemek üzere evinden çıkartıldı. Ardında iyilikle gönüllerini satın aldığı bir sürü insan bırakarak Hac'ın kabristanına doğru yol almaya başladı. Ağlayan insanlar arasında gönlü yanık bir gül yüzlü yavru da vardı. Gözlerinden teessür içinde nurlar damlayan bu yavru ona ağlamaya herkesten daha layıktı. Çünkü dünyada sevilmeye en layık olanı herkesten çok sevdiğinden hiç şüphe olmayan bir dedeydi o. O, torununun alemlere rahmet olduğunu müjdelendiği günlere erişememiş ama onun o makamlara layık olduğuna inanmış, sevmesi ibadet olan zatı daha bu yaşındayken keşfedip çılgınca sevmiş olan ihtiyardı. Bütün insanlığa, dünyanın ve ahiretin saadet rehberlerini yapacak olan alemlerin efendisine annesiz babasız kalmanın acısını o unutturmuş. Yalnızlığın, öksüzlüğün acılarını o dindirmişti. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacak olan Yüce Allah'ın takdiri, öksüzlüğün en acı günlerinde acılarını dindirme görevini Abdülmuttalib'e vermişti.''

Ümmü Eymen, herkesi keder içinde bırakıp giden efendisinin ardından yaşlı gözlerle bakarken kalabalık arasında bir çift yaşlı göz daha gördü. Bu, 2 sene önce Evvada annesinin cenazesinden ağlayarak ayırıp getirdiği, bağrına basarak ilk acılarını dindirmeye çalıştığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. "Hani oğlum, ben onsuz yemek yemem," diyerek açlıktan çatlasa da Muhammed'i olmadıkça yemeğini yemeyen ihtiyarın ardından bir daha hıçkırdı Ümmü Eymen. O, sadece bir öksüze olan bu şefkati ve merhameti sebebiyle yüzyıllar boyu adı unutulmayacak bir şerefi dünyaya bırakıp gidiyordu. Dünyanın hiçbir yerinde eşi bulunmayan mübarek bir suyu hararetten çatlayan, dayanılmaz sıcaklar altında kavrulan halka hediye etmesi de asla küçümsenemezdi. Bir zamanlar amcası Muttalib'in devesinin terkisinde Yesrib'den küçük bir çocuk olarak gelen ve "bu kimdir?" diyenlere "abdi, kölemdir" cevabı verildiği için Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi lakabı olan Şeybe, şimdi insanların omuzlarında dünyayı terk ediyordu. Gerçi halkın yakıştırdığı bu ismin manası Muttalib'in kölesi demekti. Fakat ona Abdülmuttalib diye hitap edenler, Muttalib'in kölesi değil, Mekke'nin ve Kureyş'in efendisi demek istiyorlardı. İhtimal ki asıl adı unutulmasın diyenler ona Şeybe diye hitap etmeyi doğru bulmamış, Şeybetül Hayr, Şeybetül Hamd diye anmayı bir vicdan borcu bilmişlerdi. Ona son vazifesini yapma arzusuyla ardından yürüyenler, onu büyük dedesi Kusay'ın gömülü olduğu yere getirdiler. Bu kabristana Hacun deniliyordu. Gözyaşları arasında oraya gömüldü. Dünyada sevilmesi ibadet olanı, insanlığın huzur ve saadet rehberini, iman önderini, Nebiler serverini hudutsuz bir sevgiyle seven, hudutsuz bir şefkat ve merhametle ona kucak açan bu ihtiyar, gittiği alemde nasıl bir muamele görecek, nasıl karşılanacak? Onun davasını durdurabilmek için her çareye başvuran Ebu Cehil'le, Ebu Leheb'le birlikte o da cehennemde mi bulunacak? Yoksa Habibi edibine yaptığı hizmeti, gösterdiği şefkati daha geniş bir rahmetle karşılamaya kadir olan Allah'ın sonsuz rahmeti onu kucaklayıp saracak. Alemlere rahmet olanı merhametle kucaklayan kollar daha geniş bir rahmetle mi sarılıp bürünecek? Bu satırların yazarı, Habibi Hüda'ya karşı yapılan hiçbir hizmetin karşılıksız kalmayacağı inancıyla, gönlünün ikinci ihtimalle birlikte olduğunu arz etmekten kendini alamıyor. Allah sonsuz merhamet, bitmek tükenmez şefkat sahibidir. Ebu Talip Hacun kabristanından gözü yaşlı döndü. Bir babayı, hele Abdülmuttalip gibi bir babayı kara toprağa vermek kolay mıydı? Kendisi evli barklı yetişkin bir adamdı. Bununla beraber kendi bir an için himayesiz kalmış, öksüz bir çocuk gibi hissetti. Ama bu çok sürmedi. Kendisi himayeye muhtaç olursa gerçekten bakınma ihtiyacında olanlar ne yapardı? O gece Abdülmuttalib'in evinde yapılan toplantıda ittifakla Ebu Talib'i aile büyüğü olarak kabul ettiler. Artık o, Haşimoğullarının reisi durumuna geçmişti. Bu, babasının yerine geçmesi demekti. Ancak Abdülmuttalib, Kureyş'in bütün kolları tarafından sevilen, sayılan bir mevkiin sahibiydi.
Onun oğlu ve Haşimoğullarının reisi olarak Ebu Talib'in de aynı sevgiye, aynı saygıya ulaşabilmesi için beklemesi, babasının yolundan azimle yürümesi gerekiyordu. Evine daha bu hafta içinde gelmiş olan sevgili yeğenine karşı gerçek manasıyla derin bir sevgi duyuyordu. Bu sevginin üç sebebi vardır. Hayatının baharında gurbet elde ölüp giden sevgili kardeşinin yetim olması, onun diğer çocuklara hiç benzemeyen mükemmel bir edep ve terbiyeye sahip bulunması, bunlara ilave olarak Yüce Allah'ın onu hususi bir sevgiyle sevdirmesi. Ebu Talip bir gece bu konuyu hanımı Fatıma'yı Esediye anlattı. Babam bu çocuk için deli divane oluyor. Onsuz duramıyordu. Ben de aynı haldeyim. Bana kalırsa onun ayrı bir kaderi var. Biz bu kaderin hizmetçileriyiz, dedi. Fatıma onu tasdik etti. Doğru söylüyorsun ya Ebu Talip. Ben de öyleyim. Çocuklarımdan hiçbirini bu gül yüzlü Muhammed'i senin sevdiğinden daha çok seviyorum. Bazen duruyor, kendi kendime soruyorum. Acaba annesi Amine bu yavruyu benim sevdiğim kadar seviyor mu diye. Bu konuda seninle beraberim. Evet, onun için tayin edilmiş bir kader var. Biz bu kaderin hizmetçileri ama şerefli hizmetçileriyiz. Bütün ömrüm boyunca bu yavrunun hizmetiyle uğraşsam asla yüksünmem.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 çöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
1: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
5: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
4: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
6: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerleme. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İlim halkalarına ilgi neden azalıyor?
1: İlim halkaları ya da bir diğer isimlendirmesiyle sohbet halkaları, İslam ilim geleneğinin bize kazandırdığı çok önemli bir nimet aslında. Biz biliyoruz ki sahabe dediğimiz o güzide nesil sohbetle yetişti. Zaten sahabe kelimesinin kökeni de biliyorsunuz sohbet. Allah Resulü Darul Erkam'da, daha sonra Suffa'da, oradan ilham alarak sahabenin, tabiinin ve sonraki nesillerin birbirlerine aktararak getirdikleri, isimleri değişse de aslında yapılan muhteva değişmeden insanların Allah'a karşı sorumluluklarını öğrenebilecekleri halkalara biz ilim halkası ya da sohbet halkası diyoruz. Evet, soruyu soran kardeşimizin bu manadaki serzenişine ya da tespitine biz de katılıyoruz. Bu son dönemlerde üzülerek söyleyelim ki ilim halkalarına rağbet eskiye nazaran daha da azalıyor. Bunun bir tek sebebi yok. Yani onlarca farklı sebepler sayılabilir ki bu sebeplerden birkaçını ben de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bunun üzerinden bir değerlendirme de yapabiliriz. Şimdi kabul edelim ki bir modern hayatta yaşıyoruz. Hayat hızlanıyor her geçen gün ve hepimiz, herkes bir zaman baskısı yaşıyor. Bu hızlı hayatın işte ritmi ve yaşadığımız zaman baskısından dolayı da ilk gözden çıkardığımız şeyler, üzülerek söyleyelim ki, bu sohbet halkaları oluyor. Yani böyle bir etki var, bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. İkinci bir sebep daha var. Dijital alemin sunduğu alternatiflerin cazibesi. Hayatımızın artık bir parçası oldu işte YouTube dersleri, podcastler, sosyal medyadaki birçok olaylar, işte bu manadaki bazı şeyler. Bazen insanlarımızın çoğu diyor ki ne de olsa YouTube'da görüyorum zaten, ne de olsa neye ihtiyacım varsa şunu alıyorum, bunu işte buna ulaşıyorum. Birçok bu manada söylenen şeyler, biraz daha bunlar hızlı, pratik ve diğerine göre daha zahmetsiz olduğu için, işte İstanbul şartlarında düşünelim, işte bir yere gidiyorsunuz, orada ulaşım sorunları var, işte günün yorgunluğu var, şu var bu var, ama bunlar yokken işte oturup evin ya da iş yerinde neyse telefondan, internetten, işte sosyal medyadan çok daha rahat bir biçimde ulaşabiliyorum. Dolayısıyla sosyal medya ya da dijital alem daha cazip geldiği için ilim halkalarına rağbet bu manada eskiye oranla daha azalıyor. Üçüncüsü, böyle bir tespiti de göz ardı etmememiz gerekiyor. İlim halkalarının içerik ve yöntem sorunları. Bu da biraz daha insanların işte ilgisinin azalmasına sebebiyet verebiliyor. Mesela özellikle gençler daha interaktif ortamlar isterlerken, işte soru cevap kısmında daha rahat olmayı isterken ya da analiz yapmak isterken, bu ortamlar olmayınca, biraz daha kendilerine göre sıkıcı ortamlar olunca, ister istemez bu konudaki rağbet biraz azalıyor. Dördüncü bir tespit daha yapabiliriz. Genç kuşağın aidiyet ve motivasyon değişimi. Mesela babalarının geldiği ilim halkalarına gençlerin gelmemesi biraz daha gençlerde neden orada olmalıyım ki sorusunu sorduruyor. Özellikle de dini bilgiye yaklaşım meselesindeki farklılaşım, değişim de buna etki ediyor. Bir beşinci sebep daha sayılabilir. Yani burada biraz daha çuvaldızı kendimize batırma noktasında da bir aslında tespit bu. Hocalara duyulan güvenin bazı yerlerde zayıflaması. İşte cemaatlerde olan olumsuz örnekler, kötü temsiller, güven noktasında sarsılan meseleler, bütün bunlar da etki ediyor. Altıncı bir sebep daha sayılabilir, kültürel ve toplumsal değişim, ki çok hızlı bir değişim olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Yedinci sebep de çok önemli, özellikle gençlerimize bu mesele hakkında biraz daha durabilmek gerekir. Meselenin ehemmiyetini onların dünyasına istenilen oranda taşıyamama. Yani bir ilim halkasında ya da bir sohbet halkasında neden bulunmalıyım? Sebebi ne? Bundan ben ne kazanırım? Buradan elde edilecek şey nedir? Bu konudaki bazı bilgi ve bilinç eksiklikleri. Bir sonuncusu da herhalde şu sebepte çok normal, doğru bir tespit olacak. Yani gelen kişilerin beklentileri halkaların, yani o ilim halkalarının sunduğu şey ile hayat arasındaki uyumsuzluk. Yani hayata rehberlik etmeyen bilgiler. Öğrenilen bilgi ile hayatın arasındaki bağın tam anlamıyla kurulamaması. Belki başka sebepler de sayılabilir ama bu sebeplerden dolayı ilim halkalarına, sohbet halkalarına rağbet azalıyor. O zaman ne yapmalıyız? Bakın bir tespit yaptık. Çözüme ait de birkaç cümle söyleyelim. Birincisi, çözüm açısından içeriği, muhtevayı güncellemek ve hayatla bağlantıyı kurmak. Bu çok önemli. Yani o sohbetlerde, ilim halkalarında yapmamız gereken bir şey. Sadece teorik bilgi aktarmak değil. Duyduğunda o insan, o katılımcı, genç, yaşlı fark etmez, hayatla bir bağ kurma adına bir şeyleri öğrenmesi gerekir. Bu bilgi bugün bana ne sağlar? Ben ne yapabilirim mesela bu bilgiyi? Şimdi aldım, bunu nasıl kendime, evime, işime, sosyal çevreme uygulayabilirim diye bir bilinç de aslında o halkalarda oluşturulmalı ki kişi daha farklı bir biçimde o halkalara karşı rağbet göstersin. İkincisi, yöntemi değiştirip daha etkili hale getirmek. Mesela gideceğimiz bir ders değil de katılımcı olabileceğimiz bir ders. Soru cevap meselesiyle daha interaktif bir zemin hazırlayarak, belki küçük küçük çalışma işte programları vererek, biraz daha merak uyandırarak, bu kadar kargaşanın içerisinde gençlerin daha fazla ilgi duyacağı bir ortam hazırlayarak bu manada bazı şeyler yapılabilir. Üçüncüsü, özellikle katılımcıların psikolojisini ve düşünce dünyasını anlamak. Her sohbet her yerde verilmiyor ki. Gelen katılımcılarımız kimlerse onları iyice tanımak, onların özelliklerini bilmek, altyapılarını bilmek, neye ihtiyaçları varsa onu iyi tespit edebilmek, sıralamayı bu manada doğru bir biçimde yapmak da rağbeti arttırabilir. Yani burada dil, uslup, böyle otoriter, hep emredici, şunu yapın, bunu edin, bunu eylemeyin gibi bir dilden ziyade biraz daha kuşatıcı bir dille meseleyi ele almak, bu daha farklı bir biçimde katkı sağlayacaktır. Dördüncüsü, mesela güven ve şeffaflık oluşturmak. Özellikle sarsılan güvenden bahsettik ya, gelen insanların oraya çok daha rahat gelebilecekleri bir ortam hazırlamak, asla gizli bir ajandanın olmaması, yarın öbür gün bir fatura uzatılmaması, işte bir maddi anlamda bir beklentiye girilmemesi, öyle bir endişe varsa o endişelerin izale edilmesi, bütün bunların hepsi de o rağbetleri biraz daha arttıracaktır. Mesela dijital dünyayı doğru kullanmak. Bu da çok önemli. Sohbet ortamlarında ille de kameraların olmasına gerek var mı? Bu kameraların faydası zararı nasıl olur? Bunların da iyi sorgulanması gerekir. Belki bazen samimiyeti engelleyecek şeyler varsa onların da izale edilmesi. Altıncı bir mesele daha var. Mesela mekan ve atmosferi daha uygun hale getirmek. Eğer sohbeti yaptığımız yer, işte kardeşlerimize diyelim ki hep böyle bir ülfet oluşturmuşsa, artık sıkıcı gelmeye başlamışsa, soğuk geliyorsa, manen bazı şeyler alamıyorsak, mekanı değiştirmek, mekan tebdili biliyorsunuz farklı bir işte rahmete vesile olabilir. Sürdürülebilir bir program olmasına dikkat etmek, çok fazla insanları zorlamamak, bu konuda da bazı adımlar atmak ve en önemli meselelerden bir tanesi de biraz daha sorumluluk ve rol vermek. Çünkü gelen katılımcılar hep dinleyici pozisyonda olduğunda bazen sıkılabilirler. Bunun da farklı bir biçimde bir yeniliğe ihtiyaç duyduğunu unutmamamız gerekiyor. Ama bütün bu söylediklerimizin hepsini özetleyecek 3 cümle kurmak istiyorum benim kıymetli kardeşlerim. İlmi halkalarımızda, sohbet halkalarımızda anlamı merkeze almak durumundayız. Buradan kastımız, hayata dokunan muhtevalara öncelik vermeliyiz. İkincisi, samimi olmalıyız. Güven ve sıcak bir ortam hazırlayarak hem sohbeti yapan hem katılımcılarla böyle bir kardeşlik meltemi estirme adına bir adım atmalıyız. Üçüncüsü de, katılımcıları daha aktif hale getirmeliyiz. Onlara da söz hakkı vermeliyiz. teorik bilgiyi artık pratiğe taşıyarak biraz daha o bilginin amele dönüşmesiyle birlikte bereketi getirebilecek adımları biraz daha atmalıyız. Allah bu uğurda hepimizin gayretini ve çabasını arttırsın. Ama bütün kardeşlerime bu soru vesilesiyle şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Sohbet halkaları, ilim halkaları eğer ihlasla kurulan yerlerse inanın öğrendiklerimizden de ziyade, onlar önemli ki sebepleri söyledik, işte çözüm yollarına ait de bazı şeyler söyledik. Ama Allah için bir araya gelip bir miktar zamanı, yarım saat, 45 dakika her neyse, bu kadar tuğyanın ve tufanın arttığı bir zeminde en azından manen şarj olma adına Müslümanlarla biraz vakit geçirme, kardeşlerimizle biraz vakit geçirme çok kıymetli bir şey. Yani ne olur bu meselenin ehemmiyetini hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Meleklerin kuşattığı meclisler olduğunu bilelim. Allah'ın ondan memnun olduğunu bilelim ve bu konuda ne kadar şartlar zor olursa olsun, ne kadar sıkıntılı olursa olsun dünyamızdan çıkarmama adına adımlar atalım ki şu zorlu dünya hayatını en azından geçirirken, yaşarken Allah'ın rızasını kazanacak bir yol kendimize tutmuş olalım ve sadık salih dostlarla da bu meseleyi daha da iyi bir yere taşımış olalım. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin. İnşallah sohbet meclislerimize rağbetler fazlalaşsın, hakkını vererek o sohbetleri yapmak da hepimize nasip olsun.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kefiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Vuslat FM www.vuslatfm.com.tr

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Musluk FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

Hani yağmurlar vardır anne. Bulutların koynundan süzülen her damla, susuzluktan kavrulan toprağa bir buğse bıraktığı anda, şehit şehit kokan güller fışkırtan. Hani anne, gonca güller vardır. Bezmi Eleste verdiği sözün uğruna, bir değil bin can feda diyebilen dava erlerinin gönlünde açar solmamacasına. Geceler vardır hani anne, veraların verasındaki dünyayı gülzar eyleyeceği günün iftirakıyla yanıp tutuşan güneşlere gebe. Ve evlatlar vardır anne, gönüllerde güller büyüsün diye gözyaşlarıyla toprağa buse düşüren, vaat edilen o nur doğsun için karanlıkları kendi öz elleriyle yırtmaya azmetmiş, gel nidasını duyunca maveradan, geride gözü yaşlı ama mutlu analar bırakan. Ve evladın anne, sözünün sahibi, çilesinin eri, Rabbinin kulu, belki dar ağaçlarının gülü, belki şehadet çınarının garip bir dalı olmaya giderken, ardından ağlama ve yavrunu son defa kollarına sar. Kavuşmak kalacak bir kutlu güne, elimde Hubeyb'den gel çağrısı var. Hakkını helal et, hakkını helal et, dönemem anne.

Ne seni rüyalarda görmek yetiyor bu hasreti bitirmeye, ne de Medine'ye gelmek, Esselamun Aleyküm Sultanım demek dindiriyor içimdeki özlemi. Seni sevmek, gözlerimi cennete açmak demek benim için. Seni sevmek, göğüs germek, sabretmek demek bu kokuşmuş dünyada yaşayabilmem için. Gel diyebiliyorum sadece senin için. Gel de işlerim, içimdeki yangını dışıma vurabilmek için. Çünkü ben çok seviyorum seni Allah için. Çok seviyorum seni Allah için.

Sana olan aşkımın aşkına mahşerde ümmetinden say beni. Bil ki ömrüm seni meczup gibi sevmelerle, gel demelerle son bulacak. Bil ki yüreğim Ahmet'im, Ahmet'im diyerek duracak. Gel diyebiliyorum içimdeki hasreti dindirebilmek için. Sana gel diyebilmek tek teselli benim için. Allah Habibimi sevin dediği için. Seni çok seviyorum Allah için. Çok seviyorum Allah için.

0: doğru yerdesiniz.
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

Garip bir his var içimde. Ahiretim pek çetin geçecek. Neyin beklediğini tam bilmiyorum ama günahlarım beni biçip geçecek. Ne garip bir dünya ki anlayamadım. Kimse farkında değil sanki hakikatlerin. Geldi geçti ömrüm, ben de bilemedim. Neden, niçin, nereye gidiyoruz göremedim. Bitince ömür sermayem, sandım yolun sonu. Kabre konulunca insan, açılırmış asıl kapı. Ne adım kaldı geride, ne de yurdum. Deli divane oldum, kabirde savruldum. Feryadım boş, duyan olmaz sesimi. Heba etmişim o kıymet biçilmez ömrümü. Geri dönüşüm yok, nafiledir ağlamalarım. Tek başıma kaldım, çözüldü diz bağlarım. Beklerken müthiş bir korku sarar, bilemezsin. Dehşete düşmüş insanlar, mümkün mü ürkmeyesin? Hazreti İsrafil sura üfler, kabirden fırlarsın. Pusulan yok elinde, kafanı taşlara çalarsın. Gel dinle bu garibin son sözünü. Aldanma dünyaya, ölüm kaçınılmaz son. Allah'ı bil, mal onun, mülk onun. Yoksa haşirde benim gibi savrulursun.

24 ilahi kitabında Hakk'ı anlatmış. 124 bin peygamberiyle yol göstermiş. 124 milyon evliyanın dilinde tüyler bitmiş. Aklınızı başınıza alınız. Dünya misafirhanedir demiş. Bütün kainat anlatır kendi lisanıyla yaratanı. İnsan iyilikle kötülüğün kıskacında yoğrulur. Yeri ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Gel ömrün tükenmeden aklını başına al. Sevdiklerinin dostluğu ancak kabre kadar. Toprağı kazar, seni içine bırakırlar. Ağlamalar nafile, hepsi bu kadar. İlahi bilemedim ömrümün kıymetini, yaşayanlar bilsin. Hakkı nasip eyle, güneş gibi görsün. Münker nekir melekleri yalnız beni üssün. Peygamberimin ümmeti ne acı ne keder görsün. Ey gaflet uykusunda uyuyan kardeşim, dünya imtihan yeri, sınavı pek zor. Eğer geçersen nefis ve şeytanın tuzaklarını, ebedi alemde nur

radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

0: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
1: Vuslat FM 101.1.
2: İslam tüyüşmere evin, öte sağdıbın derdü birin, cüvahta hükmete çüye, ketye navme şin girin. Ey İslam dilemet şevte, iru etba'i dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rümete.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.mustafefm.com.tr.

yarımada ona daha yakın olmak için, denizler bile ona sokulmada, Yunus'un kardeşi, Adem'in hikmeti, İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesini görmek için. Gözler, gözler güneşin doğduğu yerde, gözler güneşin doğacağı yerde.